Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü yarqın isim sahibimizde Abdunum rayon boyunca Munavvar Partiya İşleri Xizmetçisi Xu Zhihong bilen tanıştık.

Dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her günü her kıl tesirlik hikayeyle barlık gelmekte. Eğer bu hikayeyle sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögünü bilin. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeyle bilen sizni tesirlendirdi.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, ertigelli haberle programımızını başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakşamısıyla. Ertigellik haberler programımızın anlayışınlarını karşı alımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 25. günü, Şembe. Dehkallar kalendarı boyunca 6 ayının 12. günü.
2: Avval bu kitimki programımızın asasi mezmullarını tonuşturumuz.
1: Şincan energiya kesbinin kölemini kengetiştin süpet ve önümlü östürüşge ötüşüge tiz türtükü boldi.
2: Bu yılın aldıngı yerimada Şincan'ın rayon işlep çıkırış umumi kımmeti bulturku şu mezgildikiden 3.7% eşip, ixtisatta mukum eşitek terakiyat vaziyeti barlık geldi.
1: Şihanzi şehirlik baş tarmakı, mektep, karıhanı birleşip erketleniş yeni endizisini kullanıp, töven boşluk kesbinin yukarı süpetlik terakiyatı kapaletle kıldı.
2: 2026 yıllık yeniden kabul kılınan garbi kısım planı pidayları arka-arkadan Şincan'a yetip geldi.
1: Abdonum rayonluk Cumhuriyet Doktorhanesi işten düşkendin kiyen bu mutahassislerge kesel körsetkili buluş imkaniyeti yıkılış üçün mutahassisle vakitini uzartıp kesel körüş ambulatori yesin mulazımıtını yolga koydu.
2: Stansımızın vaktini azraq uzartıp kesel körüş çoğun halıq durmuşuğa ıllıqlıq yetküzdi mazuluk obzori.
1: Emdi haberle anlanla.
2: Hazır yeni ideya arqılıq yeni musabige yetekçilik kılaylı. Tapşırıqni əsdi çın saxlap 15-ci 5 yılda casaret bilen alğı ilgirlaylı sahibisi boyunca anlatış berimiz. Stansımız haberi. Başrucu Xi Jinping, yeniçe energiya sistemisini pilallap kuruşunu tezildip, energiya bexatarlikige haqiqi kapalatlı kılış gerek dəb təkidledi. Bütün memleketinin energiya baylıqı strategiyalik kapalat bazısı bolğan Şincan, 15-ci 5 yılda yeniçe elektr energiya sistemisi ülge rayonu bərpa kılış nişanını közləb, mol, şamal, yoruqluq baylıqı və puxta elektr tori qol ramqısıqı tayınıp, energiya kəsbinin köləmni kengaytışdın süpət və önümlü östürüşgə ötüşüge tez türütkü boldi. Hazır, Şincan Xuadiyan ürümçi şamal elektridin paydılınıp, hidrogen ayrış, saxlaş, qaçılaş, şiltiş bir gəvdi türü quruluş meydanıda hidrogen ayrış zavuti, hidrogen qaçılaş ponkiti qatarlıqlarının topa taş quruluşu toluq tamamlandı. İşçilar öner sənət torobisi ciddi yatquzub, hidrogen ayrış, qaçılaş yadroluq üskünnesini ornatmaqda. 110 kilovoltluq transformator punktinin topa taş qurulışı və elektr üskünlərini ornatış xizmətini mu mas qədəmdə alqı sürməkdə. Tür bu yıl 8-ci ayda işləb çıxırışqı kirişdürülüdü. Bu türnün hidrogen ayrış ən-ənvi əndisidin pərxılındıqan yeri şu ki, türdə pütülləy yeşil tok işlətib hidrogen ayrış usulü qollanılıdı. Nöl karbonluq işləb çıxırış mənbədin əməlgə aşırılıb, ən-ənvi usulda hidrogen ayrışda energiya sərbiyyatı yuqarı buluş, bulğuma köp çıxışda kəm tüklük təl töküz toluqlanıdı. Hazır 40 megavatlıq şamal elektr stansı torlaşdırılıb tok çıxırıldı. Türünün elektrik işleri məsuli Macellin muhbırğımındaq dedi. Yadroluq sistemidə saytiga 1000 kub metr hidrogen ayrış qurulmasının 3-ci orunlaşdırıldı. Bir-bir təqsimləndi. Ayrıydıqan hidrogen miqdarını tok bilən təminləş əhvalıqa asasən udulluq tənşigili boludu. Türünün qolunilş mühitidə diqqət qatnaş transport sahəsigi mərkəzləşdirilib, Xuadiyan qoruhinin ürümçi Sancı rayonadiki 8 elektr stansının may yıqılğılıq 600 eğir tiptiki yük optimobili hidrogen energiyalik eğir tiptiki yük optimobilığa tədirici almaşdırılıdı. Türünün qoraşdırış işleri məsuli Huang Tao mündaq dedi. Sony elektrolizlap optimobilığa işildildiğen saplıqı 99.999%-lik hidrogen ayrıqılı boludu. Tür işləb çıxırışqı kirişdürülgendin keyin dəsləbdə yılğa 2000 tonna yeşil hidrogen ayrı alayımız. Bunun bilen 37 000 tonna ölçemli kömür tecilip 102 400 tonna karbon töt oksit az çıkarıladı. Yeniçe energiya sistemisi bərpa qilish üçün tok yetkizish yo'li qurilishini kuchaytirish kerak. Shinjang mavqani elektr torining supti darajasini o'stirish 15-5 yillik yirik planiga qo'yib, tor ramkasidagi kamtiklikni sijil to'liqlab, tok yetkizish iqtidorini yanama oshirdi. Bir turkum nuqtalik qiyin tok yetkizish besim o'zgartish qurilishida o'tkalga hujum qilib qiyinchilikni yengib, qurilishni muqim olg'a surdi. 950 kilovatlıq tok yetkizish besim özgertiş qurilishi Abdunum rayonunun bu yıllık pavqulada yuqır besimliq elektr tori qurilishidiki yadroluq nuqtuluq qurilishinin biri. Liniyanın uzunluqi taxminan 356 kilometr. Bütün liniyada asasi munardan 803 ornitiladu. Qurilishchilar bu yerda yilda 100 nech kun bo'ron chiqadiganligi, temperaturining 48 selsiy gradusdan oshadiganligi, shundaqla tog'liq rayonda qurilish qilish, cho'ng mashina uskunalarining qurilish maydoniga kirishi qiyin ekanligi qatorliq qiyin masalalarni ko'zda tutib, qurilish usulida yangilik yaratib, munar materialini kabel yo'li yasab toshish, munarni peshon guruhsi orqali tiklash Vaqt tarixlandirib, gralashtirib mashg'ulot qilish qatorliq tadbirlarni qo'llanib, qurilish suratini butun kuch bilan kapolatlantirdi. Davlat elektr tori Shinjang elektr energiya chaklik sherikti qurilish shobi sherikti tur boshqurish birinchi markazining maxsus mas'uli Wu Shongshong mundaq dedi. Hozirgacha qurilishning 25%ini tamomladik. Qurilish bitgandan keyin 90 elektr torini 750 kilovatlik asosliq tor ramkasi tarkibiga ega qilib, nohiyaning 220 kilovatlik tor ramkasi qurilmasini a'lolashtirib, iqtisodning tez taraqqiy qilish ehtiyojini qondirdi. Abdunum rayon bu yil favqulodda yuqori besimliq alohida yuqori besimliq elektr toridagi 37 turlik yangidan quriladigan va davomlashtirib quriladigan qurilishni bir tutash planlab olg'a surdi. Bu yil 5-chi oyning oxirigacha Shinjang elektr torining 220 kilovatlik ham uningdan yuqori besimliq tok yetkizish liniyasining umumiy uzunligi 50 000 kilometrdan oshdi. Bu ekvatorni 1.125 qatim aylanganga barobar. Shinjang asoslik g'ol tor ramkasini sijil kuchaytirish bilan birga butun rayonning tangpin taraqqiyotiga tang e'tibor berib, diqqatni chat yiroq joylar Egizlik, Chegra rayonining oxirgi 3 elektr toridagi ojiz nuqta, bosh og'ritadigan nuqtalarga markazlashtirib, tok taqsimlash torining oqillashish darajasi, avrishimlik darajasini

0: Asasi katlam yaşlar hizmet katarlık sahalar boyunca pidayla mülazimet bilen teminleydiken. Bunun içi de 90% artık mülazimet iş orni yezi bazar hem de onundan tüven asasi katlamının birinci sipide tesis kılıngan. Asasi katlamda çunkur yıldız tartış, emeli işleş, mesuliyetini zimmi geliştek itikadını kalbigi çunkur pükken gerbi kısım planı pidayisi Shi Xinhao mundaq dedi. Kesbi bilimlerimden paydalanıp, şu cayının mağarıp işlerine bir kişilik küçümünü bir ümit kılımen.
1: Әмді мехір мұхаббәтке толған Тяншан, Шинжанғы нишаллық ярдан беріш ызналары сәйіпсі бойыча аңылтыш беріміз. Стансымыз қабірі. Шинжан соды әлше обыроты кәсіпінің типіні рақамлік, ақыл қылып өзгәртішінің ашқышлық басқұчыда 11-ші түркімді мәркез орылларыдың Шинжанғы ярдан берішке келген, Шинжан соды әлше обыроты ғұрухиға вәзіпі білән чейніқшқа әвәтілген кадры шүйфін, дектіні ұқтысасыларыны етіштіріш, рақамлік супа құрылышыға дәл жайды күчәшке мәркезләштіріп, рақамлік ақыл техника арқылық кәсіп тарақиятыдегі боғма халатыны бұзып ташлады. Növbette Şinjan Soda Eşya Obrotu Grohi Baş Direktorunun Yardımcısı Xu Feng'nin Şinjan'a 3 yıllık yardım veriş vazifesi öteş müddeti ahırlı şeydep kaldı. O, etretini aval kıdaklı yetekləb, supa koruluşunun yürüyüş lahiyesini pişiklap, hizmetini kılçı boşaştırıp koymadı. 2023 yıl 7. ayda Xu Feng 11. Türküm'de merkez oralarının Şinjan'a yardım beridigan kadır buluş süpüti bilen vazife bilen çeniqiş iş ornığa çıktı. Şu çağda guruh kurulğınığa əmdala şikayı bolğan idi. 20 yıl içinde o kesip zanjiradaki barlıq iş halkalarını tez süratte toluq igilip guruhnın rakamlik, akıl pen texniki bölükide işini nöldün başlap kuruşka teşebbüskarlıq bilen başlamcı boldi. O çonkır teşürüp tətqiq kılgandın kiyin kuruqluq portu rayonu karmakadaki pen texniki şirketlerini vasıtı kılıp bekitip, katlam derece artıqçılıqı, hukuk bilen mesuliyet girelişip getiş katarlıq tosuq noktalarını tügitip, işki kısımda kayıtı teşkilleş arqılıq kesip tipini özgertişini işka aşırdı. Şüfan mundaq dedi. İmkaniyetlik sıcıl terakki kıladığan türlerini rədləb çıxıb, həm asasi kəsb olmağan, əvzəl olmağan türlerini çıxırıb taşlab, 20 nəticə kəsb və başquruş ixtisaslıqlarını qobul qıldıq. Kollektiv əzalarının oturucu yeşi 32 yaş. Texnika iş orni, kəsb iş ornuna iyiligən nəsbiti 60%-dən aşıdı. Bir qatar ıslahatlarını elib beriş arqılıq, kollektivnin iş qılıb nəticə yaratış kəyfiyyəti sıcıl yaxşılandı. 2024 yıl 7 ayının 29 günü yeni nusxadaki Jungo Şinjan Xalqara Soda Yekki Közniki torğı çıkarıldı. Supağa merkezine 18 türlik ölçemlik əməli kolonişi juğlandı. Hem de Şinjan'ın yerlik özgüce əməli kolonişi üzlüksüz kenaytıldı. 2 yıldan bu yan supa az kem 200 min qetim ziyaret kılınıp, mal ıltımas kılış 58 minge yetip, Taşqi soda karxanalarının yüki ünümlük yeniklətilib, ünümü aşırıldı. Kollektiv supa quruluşu təcrübəsigi tayinib, Şinjanın mallarını yetküzüş, 100 ambar, 100 port qatarlıq 6 çoğun özgücə əməli qolunışını mas qədəmdə bərpa qılıb, öz aldığa aşqan türüb bolmaslıq halatını buzub taşladı. Yaqınqı bir yıldın buyan, kollektiv, AI koşulganını çoğunkur əməliyleştirip, Əşya Obroti Bağçı rayonunun tok işiltiş bexəterliki və energiya tecəş səviyyəsini kiçik dairdə özdürdü. Quruhnun balı şirkiti bolğan Şinjan Soda Əşya Obroti rəqamlik pəntexniki çəklik şirkitinin yumşaq detal eçiş iş ornidiki injiner Dön Şənşən mundaq dedi. Yönüleş naiti inıq. Qrupimiz eçiş xizmetini nahayti köngül qoyub tamamlap, sünni əqildin paydalınıp, kəsibdiki əməli məsillərini həl qılalaydı. Şüfan mundaq dedi. Elektr moduli bərpa qılıb, tok barmaq izi texnikisi arqılıq tok mənbəsini dəqiqi dərəcilik umumyüzlük üzüş həm başqırış supsığa yollaşını işqa aşırdıq. Qısqa tutuşuş, tok keçiş, ot eliş qatarlıq məsillərinin həmmisini asalla həl qılqılıb oludu. 3 yıl Şinjan'a yardım veriş məzgilədə Xu Feng 100 gündən artıq dəm ilişdən təşəbbüskarlıq bilən vazgeçib, başlamçılıq bilən rəqəmlik, aqıl kəsiblərini tərəqqi qıldırış yerik planını tüzüb, kollektivni yetaklab, ko'p turlik raqamlashtirish qurilishidagi qiyin masalalarni hal qildi. Shu fon mundaq dedi. 3 yillik Shinjonga yordam berish safarimda ko'pchilik bilan bir niyatda hamkorlashib, Chegra rayonida yiltiz tortib, ham aql parosat jihatda tovlandim, ham do'stlik rishtini bog'ladim. Markaz korxonalari bilan yerlik ashyo obrot kasbining birlashib mos harakatlanishini sijil cho'nqirlashtirib, afzal boyliqlarni biriktirib, ishki tashqi ashyo obroti yo'llarini ravonlashtirib, Shinjongning sirtqi ichib etishi va iqtisodiy taraqqiyotiga butun kuchim bilan yordam qilaman.
0: Stansiyamiz muxbiri balg'in xabar qildi. Madaniyilik kuchini mujassamlab, go'zal Shinjongni o'rtaq qurib chiqish temasidagi avtonom rayonning 2026-yillik tunji navbatlik yangi davr madaniyligini amalda ko'rsatish turlari musobaqasining ko'rgazma qilish, fikr almashtirish va mukofot tarqitish marosimi 7-oyning 22-23 kunlari Sanji shahrida o'tkazildi. Bu qitimqi musobaqa bu yil 4-oyda rasmiy boshlangan. Shinjongda Karqays viloyat oblast shahar, avtonom rayonda Karqays munosabatlik o'rinlar bas-basda qatnashishga faol iltimos qilib, turlik amaliyot turidan 200 nafarisi to'plandi. Ko'p qatimlik tanlash mutaxassislarining markazlik baholash natijasida oxirida a'lo sifatlik 60 tur hal qilg'uch musobaqaga kirdi. 7-oyning 22-chi kuni naq maydonda mukofot turini baholab bekitish tamomlanib, jami 12 oltin mukofot, 20 kumush mukofot, 28 mis mukofot hamda bir turkum munavvar mukofot va munavvar tashkilligichi o'rinlar barliqqa keldi. Elini nazariya orqali oziqlantirish, nazariya jihatda tashviq qilib tushuntirish madaniylik amaliyot turi oltin mukofotga erishdi. Mayer Jing Jiangfeng muhbirga mundaq dedi. Shangshin ko'rinishlik o'rinlash. Naqshi qatorliqlar yug'urilgan, ommi yoqtirdigan shakldagi asosiy qatlam tashviq qilib tushuntirish amaliyotini namoyon qilib, elining yangi davr madaniyligini amalda ko'rsatishdagi o'zgacha usullardan ham bahrlanish bilan birga Shinjongdagi har qaysi joylarning munavvar tajribalarini o'rganib, o'rnak qilib, ortiqchiliklarni qabul qilib, kamtikliklarni to'liqladik. Buningdan keyin asosiy qatlamning birinchi sepida davomli yiltiz tortib, nazariya jihati tashviq qilib tushuntirishni chin qalb, chin hissiyat bilan qanot yaydirib, partiyaning sadosini Eli daryosi vodisida tarqitib, odatdagi fuqarolar oilalariga tez yetkazaman. Musobaqada nazariya jihati tashviq qilib tushuntirish, madaniyat, adabiyot, san'at, madaniyatga varislik qilish va uni qo'g'dash qatorliq 10 cho'ng tur ta'sis qilinib, Tianshanning janub-shimolidagi yangi davr madaniyligi amaliyoti qurilishining mo'l natijalari har taraflama namoyon qilindi. Avtonom rayonlik partiya komiteti tashviqot bo'limi madaniyligi amaliyoti boshqarmasining boshlig'i Shang Chao mundaq dedi. Yangi davr madaniyligini amalda ko'rsatish orqali ommani uyushtirish, ommani yetaklash, madaniyat orqali odam tarbiyalash, umumiy kayfiyatga aylantirish xizmat nishonini amalga oshirish uchun kelar yili Shinjongda 2-chi navbatlik yangi davr madaniyligini amalda ko'rsatish turlari musobaqasini qanot yaydirib, bir turkum turlarni davomli qezib kengaytirishga tayyorlik qilyapmiz.
1: Stansimiz muhbiri Liu Kai xabar qiladi. Shinjong tibbiy dashusi qarmoqidagi 4-chi doktorxona avtonom rayonlik Jongyi doktorxonasi yaqinda mutaxassislar vaqtni uzartib kasal ko'rish ambulatoriyasi mulozimatini yo'lga qo'yib, kasallarni xizmat o'rganishdan sirtqi vaqtladimi a'lo sifatlik diagnoz qo'yish, davolanish mulozimatidan bahrlandirdi. 7-oyning 22-chi kuni kech soat 8:00 Chindan Avtonom rayonlik Jongyi doktorxonasining vaqtni uzartib kasal ko'rish ambulatoriyasi maxsus rayoniga kelib, ishki kasalliklar mutaxassisi Jaujun Tog'a kasalini ko'rsatdi. Chindan muxbirga kasal ko'rish, tekshirtish, dori ilish qatorliq butun jarayonga faqat yarim soatdan ko'proqla vaqt ketganligini aytib, mundaq dedi. Ilgirmo Jau doktorni izlab ko'ringan edim. Uning nomerini ilish naiti tas edi. Vaqtni uzartib kasal ko'rish ambulatoriyasi ta'sis qilingandan keyin ruxsat so'ramaymi, ishdan tushibla bevosita uni izlab kelib kasal ko'rsatdim. Dorini mu nayti tezli ola oladim. Bakli qulaylik bo'ldi. Vaqtni uzartib kasal ko'rish ambulatoriyasi

0: Regionları var.
1: Hem haklı. Rahmet Özal.
0: Gelecekte tut uçuracak kadar kalan esmer fiyelikin hayırlı
1: Yaşı.
0: gözü yolu sürgürüyte uçuracak. Çanlı aldı, şeyini aldı. Davran tarafına hazır çektiğim yolları alan kendimi uçuracak.
1: Hoşurcan'ı bekçe tabi ettiğiniz ayı bol devam. Ben bu programdan beş bir diber. Kendi bir şirketim değil mi bu diye. Bol devam. Yolu az.
0: Bir
1: Ulcu Bey Salkon. Oh kepte.
0: Parma 74 yaşlı bir silah. O cidden yolu kavrayın. Ben kallı yolu. Hoşun işte ne ait
1: Makul buldu. Mao yeni şehirden Kaşkar'ı çıboğa yollar avan ki diye uçurunu ten soğucu haber tuttu. İp mağdı muşurcağa kilometre 3 koydu la toktaydıgan denziken bu. Kilometre 3 koydun. Oy bu acayip kızık ki ne bu? Bu taksininki, tor taksininki kanday hesaplaydı o. Kilometre 3 koydun aştan mı çıkıdığan ekvalım buldu ki ne? 1 kilometre 3 koydun mağdı, Rauros mağdıgan kırak bu. Bostan koçu, davan kekçe, yollar ravan ke, dike uçuşunu uçar tor taksiye verip duğum. Anda ihtipak yollarım hoş yolun işte, yollar ravan ke, dike uçuşunu imin cene verip duğum. Anda mavo, Zeytüngül, enin uçuru karsak, yol dışı mı depoy sağla maşının astara kaydısın. Hazır radyo anlap, olcu terep ki mangan deydi. Cuma. Radyo anlat tam ses ayağınız ekstra etkisizden başını bekteyseydi o ay muhabbet söyletteydi son dedi cuma anlatkan bosunuz ama bir hatalık birinci yüzünüzde sel tutuyla bir hatalık dikkat kılıp eydersiz.
0: Yaşlı birinci yetti tut. Ben ocağın Allah'ı ben onu meyakka. Ocağın Allah'ı sizin de kapı şart. Şapitlerine
1: Boldu boldu. Cepat attın lan hemse. He? O adamlar demiş ki özünü yüzü sormaydı deyip alımcan bey. Ay, Emily gepini kılaylıca. Onda yoğun soğan sorsanız karan bu doğruluk. Bu kitap ne o bir başta başta okusunuz mu çoğun cevap belgeli olmaydı. O adamlar demiş ki özünü yüzü sormaydı deyip bir kitap ısım koysanız mı bulduk hem bu ne? O adamlar demiş ki özünü yüzü sormaydı. Mesela kim? Kandak işini kılıp yüzünü sormaydı diye aşın denem de konkret. Beycanlı Tiyeli ucu taraflarımı uçuk. Ya, yollam naayt ravan. Dige uçtan nayla vatip doğa. Nayla rahmet. Andın Gavfungçi ca ne mi? Gavfungçi cacandan dep birdu. U denzini şuna açta cık çıkıdu. Pulga karmayı çakırdı o heridala çıkılıp. Onda işte ha. Gaya olur da kira yok. Dep Muhammed Bey yokul devettiniz o. Bir yolun hemisi de. Ne derek it vatsiyaz? Gönyayın luda. Kaysi bilgi de. Ürümçininki Bopi'den ne darak da o deppegem. Bir şiki yedi ba. Aç telefon numarını deppesek. Sırlık gölen gibi bir numarını evet be sizge evet besek olam ki ya. Ma yun yun aynı idi gana loçumuzga. Bir kanç yeledi ba o. Bırak sağıt de. Kilometre 10 koydun mu mağdıgan pinteyle bacıma. Acayip. 1 kilometre 10 koydun. Şemşidin Tursun efendim işte dedi o. Vah.
0: Ya bir yere çek açmam. Aratçı bir yere çıkana aratçı takside kına çıkmağı istedi. Ben aldı kapın köyden çıkan bankan yeri baş bir yere koltuğan 60 kere yaklaşıldı. Kaç kere açımda 30 kere yakındı. Çiftesi bir yere tarı tarık oldu genel.
1: Mundakiden. Av kilometre 3 koyluk denize yüden kılıp taşlıgan denize vakti oldun bir şuna aşındak çıkıdı adette denizle bir yerim koy etrafı çıkıdı dedi makul tor taksinin yokur pelle mezgildi ki bazı okşumamdı o ha bazı okşumaydı dep Tursun Ali uçuruyor yollaptı monda işken de
0: Allah'ım 1077 kadar yolu uçuruyor ben daha korsan oldu şunlar koşuyor.
1: Makul, ma Emetcan Külengi, man telefon kısan. Ağabey, bırak sağ otuk bardağın. Kişi, ben dinviz nevet birey. Dep başta deydi, cuma. Kene o, bırak sağ otun ikin sorgan anlıkçımız. Yeni bir gap kuytun ama numar nevet birey sizge. Aşını. Sizge evet bireyli, andın siz. Karma içerdin ma o. Tarım yolları bilen Cungar yolları herhalde yakşı. Üzünüz çoğu yakşı. Kandak ehvalınız uçurcan. kaptalarga jon

0: Кирдим. Ой, техим моллах, баш машлар деген ап, пекрай, бұрын бір пекрай, азыр, ішкі пекрай дағам кетті бұл азыр. Техим иғырлы шәп. Яқшым сілер, ясәтшілер, 36-нчы отыр мәктәптің алды дек йолла, нормал кен, аварайым, шында яқшы кен. Шопыр достар, бейхәтәлік алай, дикәт қылып, залан асырап, маңа сілер, деп, айшам кілмәлім бұчыр елап та. Анды, Нұрәлі.
1: Салам, 1077 қадын елі бұчыры. Өндағы орсаң алды кілмәлі көшіліштірі бұл.
0: Korulduk yol kabri. Ma ihtipak yolu işkili yolun işte yolla intay ravan ki. Deydi o Muhammed Bey.
1: Şu hocam. Ben yalnız. Şöyle bu tarafında. Şu kravatın hemen. Yolla ravan.
0: Kıray var.
1: Kıray yok bu şu. 15 gün dolgun usta. Ayzıga mayzıga ben şimdi.
0: Ayzıga mayzıga? Oy siz mi ayzıga mayzıga dedikken siz o? Ve bu de. Ayzıga mayzıga demsiz mi? Muhammed Bey? Bopta bopta. Bir sual soraydı. Navada katnaş tosulup ketken ahvalda, gavfın ahval aslıda, kosak ağırıp kese, kanda kılış gerek. Biz bu muşundak ahvalga uçurup bakkan mı silahımı, kanda kılımız de. Onu hem de yüzünüz bir amalını kılarsa, sen bunu mında kılsız de, biz amal göstermedik mi onunla? Onu hem de bir gap kelgandi. Taksininki ba'zi danzillari shundoq atiganda 1-2 soat, kechdi 1-2 soat, mulozimat haqqimi olmaydigan tushgan pulning hammasini bizga berdigan shundoq bir kilometr 3 qo'yliq danzillar tushib qoldi qaranglar ba'zida shunaqa. Shunaqa bo'ldi dedi. Ha, ma'qul. Kranning tipi o'xshamaydi, kranning tipi 5-6 qilib shuning qarta hisoblaydi. Maxsus mashina degandek-chi, bunda kranlar bor dedi. Ha, ma'qul. O'z olib ko'ramiz. O'z ol.
1: Kıstak böyle başına fırlayan gezime uçacağım artık yanda.
0: Makle. Cinkey ben daha etrafı dik yollanma üçüncülük ravan kaya diye uçurna rişte. Evet bu da. Aksu şehirden yol haberi Aksu şehir mi şu Cumhuriyen yolları koşu yolun işte yollar ravan kaya diye uçurna mutalip can evet bu da. Obdan meslet köstettiniz. Bu bacam bilen yakşı ötettik. Şu katık kep kılıçını uhmay könlü rencip kalam iki edep. O abdumobulga şundak bir köz düşken. Özünün inavuti, mentan kentok, şunun buden benim namımda ilip vakti de töylep mağmen digen çö. Digeşke, mani emdi kanda kılıçını okumayı silegi mesele samam deyim. Ben radyo anlavatkan aldınkı 15 yıl, boğandı 15 yıl. 10 yıllarını aldı da bu programımı hoşuracağım. Açtak ya şu he. Açtak diye aldım canım. Şu bülüp durup nemiş kundak kıkan size. Açtak kılın ama şimdiden de yüzünüzü kaydırıyorum.
1: Karışman yolları, kumul yolları var hocam, tuzlu çok.
0: Oldu rahmet. Hem de o bacınız hem sizi tiyatro karap yüreğimi hem de.
1: Hocam sağ ol, çok hayırlı olduk ki layık atıyorum işte rahmet gel.
0: Oyzığı mayzığı desi bulmam da, de ben bu işe buludu hem de oyzığı mayzığı değil galiba az çoğu şuna. Ben mi açta değil mi? Oyzığı mayzığı değil mi? Oyzığı mayzığı de. Haltıdın birini kaydırıp lan maşının işlediğin. Baştaki yap kuram. Hoçazende 40 minut içerette ara 10 köylük kıra çıkıp kaldı ise vay ise ist vaktim de bir işte. Doğru ki kaptık o bugün sizge. Oldu makul rahmet. Ürümçinin kelgüsü 3 günlük havara yakvalı tüven girek oldu Keturguncan. Ürümçide bugün gündüzden keçi geçe hava tutuk. Temperatura 21'den 29 Celsius'ya biraz çıkıcı. Evet hava bulutuk bulup azırak yağmur yağdı. Temperatura 21'den 30 Celsius'ya biraz çıkıcı. Muşayının 27. günü hava bulutluk bulup kiyin içildi. Temperatura 21'den 31 Celsius'ya biraz sıkıca. Muşta bulduk ya bunu. Yakışmışlar riyasetçiler. Mavo, turpan manga yolda kitap atı be. Nazır yolla bek ravanken maşınlamı köpemez. Nait rahat kitap atımız. Deydi.

Qayışqa yingbing dadaw yollary intay rawan ken dige awçyrny 630 zewetipdi. Boldy. Men maşyna deme ayzyg-mayzyg dep rena ayatsyzmy şu koruldun tutsanız şu. Nurluq yollary yollar rawan kediga awçyrny Ali janawatypdy. Boldy. Rahmat.

0: жакшымысыңар, ия сачыла, менин учурум карымдал деп үчтү сериб карсак, бир мучур жок. Мушу какшыга учурдун ичкиси бар экен. Коагыны 5-нчы айдын 16-нчы күнү жолго учур экен. Баштакке, кемепте жолго учуруңузду кайтып атыңар. Асас гепни жума. От какшыган гепни эмес, асас гепни бир кайтып эмир кетип атыңар кемепте учуруңуз. Андыма Тургунжандын бир учуру бар экен. Карсак Yaşımsızlar, riyasetçiler, ben hazır sayı yolu gitip atım ben. İşkili yolun işte yıllar avanken. Lekin yenimdin, bu şu Musab kaptım o bile dedik andek bir... Ağabey ah, tıldı bitip size. Bir bala, he, bir bala ötti. Lekin bek oktu etti beni, beş yıl. Numarını göre aldınız mı? Maşından numarı ne?
1: Tamam, 1074 riyasetçi radyo anonsası. Kılıçır versen, şimali bizim yolları da var ha.
0: Şimali Beijing
1: yolu. Yolu boyu da toksatkan bosa dikkat tutanla katmaz taksimiz maşinlara benzer tutursa.
2: Beijing vakti saat 10.
3: Örümçe şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alısınızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketi'nin yeni öğüne aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
4: 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şinjan Halkara Avtomobil Sanayi Körgezmesi Şinjan Halkara Yığın Körgezme Merkezinde ötkizildi. Garby Şimal raýony organ tarapynyň bedarijlik bayraklar avtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk avtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
5: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardam puludan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash sanat radiosining programmalari qatnashsiz avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenzhen xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.
0: Onla vatkanınla 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun etigellik yollarınızdı biz emre programısı. Kadirlik anlı uçla programımızın davamlaştırımız, davamlıktırda anlı uçlandaki uçları bir karapakayla. Yeğen Huali'nin bir bürcüge canıp tarafta Kaşgar Şarkı yolu tutuşudu. Yeni bir bürcü Şimal tarafta ikinci aylanma Şanşahı tarafta tutuşudu. Normal çoğay, Behmunç ola çoğamaz, o beh çoğun tarafta etkili olmaydı. Biz köygen Şanşahlar karganda dedi, ümmet vakti. Takke, yine halini çok görmedikken, ben o bak çok bilmem de. Minin uçurum ko mu karab mı koymadı onlar, tünü gün onu yakıyor, de Ahmetcan. Karduk ko mu ne? Tünü gün bak, müşü okşaş uçur ne, yollaptıken siz. Müştakken ko, Ahmetcan. Hazır yollan hakkını beş sep bir. Yüspiyat. Yüspiyat. Yüspiyat.
6: Niyedin. Şu bu kadar var lan, mavo niyedin. Korlamanın konu tarımdan geçirdiği konu yol.
0: Neydin?
6: Normal katlaş katlamadan duyuyor. Şunu bildiğinle yakın arayasa etkisi sistemlerdir. Cevap duranla. Doğduğu diye doğursam tarımın aşkım bulmaydı o dersin de o aldı.
0: Neydin? Mesela. Doktor duran bildiğinle cevap versin cümle. Ben bilemeye kaldım.
7: Bir tane bir günlük var de. Atıyorum sistem sonra tuzun tuttu. Yüttüm. Kapatsın ben yazık koy. Ben sana yine toka birden sapırıp verim. Ben kadarı çok anmay. Başını tekrar park edeyim ben. Biz bak tatlı bir yakışı. Neydi?
0: O. Ay tokun eken mi sanılıp dike? Meğenin pırt bırlık yitesler mi hem de? O yolunu aldı dike. Küçük güllük onları uzanlık tevbe güllük onları hem de çıraylık. Beyze yapmadık. Sana buludan ikinci kavet koşnalar var kran. Onun üstü bu bölümde biz kalk seherde bir yıllık oldusak randın. Anda pokuşundan ses geldi bunu kumarlar. Ben gepni inikhlam değil. Cuma çoğunlar dep koyun açın. Aa yezladı boğan bilen. Yezladı boğan bilen dada apa. E doğru aslan digin uzanlı bir kipigen bir neyse obdan buldu digin Allah doğru. Lekin ma neyse kançilik his sünçilik çıkırıp andın bu etrafını beşler tutuydu digan nesken. Hem de ay yezi diken de koyu bitiklik o öbür sana ooo bir kettim ooo yedi bir kettim ooo yedi yüge bilen ma yedi bir hemen saç bir yedi lan buldu ama işla. Muşu sel kamlaşmaylı

0: tojik aytmadimi?
1: Mayli emsa, azlara qapaz bo'lsa bilan deb qo'yib, işte klassik ko'ngil emasmi, jonlarim ko'ngilda bo'lib qopsiz a. Bo'pti endi. Shu pintat evet pet o'xolni deb turmas. To'g'ri deysiz, o'shirjon. Men bu boqqan pinfang uyda 500 qo'yliq yem yeb, besimog'on setibatgan qo'shinlar qopulib, sesiq purtibatdan deb ish qilib. O 500 koyluk yem duydu. Gel, ravur 100 koyluk yemden niye bitti o? 500 koyluk yem yap oldu. 350 koyluk seti etken dedi. Açtak oldu şu. Erkinci ağa.
2: Yürü getirip dört yol yürü. Şimdi emra yolları koy seni yedir bana.
1: Makul buldu. Beğersiniz yehli verirken yemem es mu ha? Onda yeni karsak Ürümçü'den, Maduku Gönlü'den arkalık. Onda kulcuğu verip. Kulcuğu veriş için onda bilen yok. Açtak kıl size. Ayta qılsız, mao mayta kuşataşı duku gunlu deyilgan bir mao veşin salonu var. Ay salon kırsanız bir arima var. Şunu savma kılıp, maşınınızdan uç yorunu kaldırıp koyup tizimi tıkırsız. Çokun bir gün buruncu mu?
2: Oşurcan, bozucun yolu fişori, yıkayan yolları ravan.
1: Rahmet Nurtaka.
2: Oşurcan, doğru mesele etmediniz ki mao bir avarçılıklı bir yer. Gendai bunda bekam bir yala bunda aşağı koyup et baksa. Şuna bir aşkı vaxtdan verip koyayım. O yazda fayda. Avarçılıkla eş. Kapak yaptım da bu bir avarçılık. Doğru mu vatsa etmeyden az olsun ki.
1: Şu, Ravan taksi.
2: İşte
1: o öldüm hem de. Teyven yolları yollar Ravan. Boldu makul rahmet. Anda ma Ürümçü'de hava ısındık ya, soğumduk ya. Ürümçü'de bir hayal durduk ya karan. Bugün hava tutuk bulup, yokur temperatura 29 ke. Evet, hava bulut bulup azırak yağmur yağdık ya, lakin temperatura yokursa 30. Muşayının 27 günü olsa hava bulut bulup, keyin içildi. Temperatura, yokur temperatura 31, tövbe 21. Hemiş de bulduk ya. Nece vakti seliştirgen vakti da salkın değişiki oldu. Lekin hem de bekmin tövellep gitmeydik ama yağmur mu azırak liyağda avşaydı Qarğanda. Sayma çağındı ki ama Şembi Vazan'ın ki oranını bildiğe Allah'a bolsa depegen bolsa Allah'a bolsa diken. O Ultra Ride'nin ismi ne miydi? Şirçihu dike desek ola. Şirçihu da buldu bir gün bazı abek kızıydı. Şuraya dike o Şavçu'nun ismi ne miydi? Anlaştı bir depesi ne? Şembi Vazan'ı bulduğun Şavçu'nun ki ismini. Onda sayfa mı? He, lazım bir nevet siz o. Maun anlan de be, makul mene.
2: Hoş hocam, ben bir de soru sorak olsam. He. Hazır yığızın sorunluğu bardağın. Yaşar kide ulan mağdığa yolda var. Şu yolun üstüde burun konu Zifa Bingçam ile mağdığa bir yol bulduğun.
1: He.
2: Şu balon sayıla ulan.
1: Mağdığa ne? Arıyor oluyor goda.
2: He. Şu yol ağzı kapat. Mağdığa buradan da
1: bombaydı.
2: Şunu da inip standa pişe.
1: İnik bulmaydı. İnik bulmaydı cümle sayfa. O yolda ha 20 yolda itik. 20 kere çarptı itik o. Mağmaysız nesiha. Mangıl bulmaydı. Çıngdao cayen dedi. Çıngdao cayen. Aşağıya basınız buldu cümle. Şembi vaza aşağıda buldu. Çıngdao cayen. Huayen. Huayen mi cayen mi o? Cayen ki cayen. Ma kölengine uyuşu edemez mi? Çıngdao cayen. Aşağıya basınız buldu bunu. Baza adıyan kızıydı. Çıngdao'nun yeni Lencan'ın ki keyni edip esleme tekim tepsil edip de. Bu oldu acayiyon ki. Çıngguan emez o, Çıngdao. Çıngdao, Çıngdao ki, Çıngdao cayiyon. Çıngdao da cayiyon ki ne? Yakışımsızlar, riyasetçiler, benimki bir günlük tapavut demiş bu etrafı da bu vatı da 300 neçi koy. Bulam diker, buldu ki. Günü gü, her günü şu oturu hesapla 300 neçi koy etrafı da pul tapsınız. Hele obdan pul tapıdı kendisiz. Neymiş kılsız? Deppe meyme de durmamak. Neymiş kılsız? Bulduk ya acaba? Pulunuz tapıdan pulunuz.

0: ما هو مسات ايام بس ببطأ اسمه ضوق ما إليها ما تسلي بيجي محتاج بقلم قرع ما رمجي جات هو يخبي أقله جيجر ميل قاضي قرع من شو أبام دادام أيدي كلا يلد برقتة مني يخلب رمجي جا كيلدو ما مو برقتة مبارمة ولان يخلب إيش كيلدم بيان مش يرمنك أروح تقلري دادام أبام بلن كورش قياب قياي مو ديمدي ما برنامج كن مهمن قلب أيدي كلا يعني يرتقى قايتب كتكنده Andım birbirlep kilip öydükle kayıtıp gittim o dep şundak deydi. Adette ula bilen boğa münasibetim o yakşı bulmuşsa keyfiyatım yakşı emez. Şuna sizge digim geldi dep. Bek ondak yamallı mısınız bulmam da? He? Toykıl 20 yıl oğan bolsa yaşınız mı hel bir yer kaptı? Ya, bizden mi şu anda? Bizden mi yaşımız bir yer kaldı mı sizden? Çoğun. Kıyır kitipsiz digerlik emez. Şu anda mantım olsun. Bu yelikki etrafınızdaki uruk tukalladın yamallaydıgan mındak yeledin mi ütkete elde kapsız kıran hemisinin ki üzü güçlük işi buldu üzü güçlük aldıra işleri buldu burun hem de özü bile özü balları küçük olan bas hazır balları çoğun oldu bazıları diyeyim de o cemaatlik bir aile ülkette kıran hemisinin ki üzü güçlük aldıra işleri buldu iken çünkü bazı da bazı işlerle yetiş boğulunmaydı iken Aa, yaş vakti yetişip olan bazı işlerle çoğun olan dinki yetişip olunmaydı iken digendek. Bulupmuş uruk tukallarını yokla işteyimiz bazı işlerde. Hem yoklap tuğa yakşı. Bazı demdi, bazı bir sebeple tüp eldin. Aşınak yetişip olup olmaydı ki. Aldıraşıp kaldıgan işler. Çö. Müştak kep. Şuna o, yüzünüzden uruk tukallar kes, yüzünüz ne ait yakşı kütüp. Aşınak kısınız bol demdi. Bire bak tamak çakırıp koysam o. Bıptıken hem de çoğunluğun onluk yonluk yapıp kalmışsa karan. Hem de vakit mi kısık ya, çoğunluğum uzun tutmaydı ki adam ha. En yakısı, yüzünüzü kalkın sel yakışı et. Ula avar kılıp bir yer mi ki vakitini ısırap kısa. Ulanın ya bu yerde mesela çoğunluğunuzdan, uruk tıkallarınızdan ki tomuğu ters uzun tutmaydı. Cıktuğuz bir hep tuturdu. Bu olmuşsa 4-5 gün turuplam aldıraydı karan yurtka. Aşında tosa. Yamanlı baylı ço, nem kılsız yamanlı bulardın. Eğer hem de zadime yamanlayım etseniz, bunda işçinizgi sep yamanlı may. Aşlanın içi de mi yıkılırınız buldu kıran geplerinizde hel enik enik diyeleydiğin. Hey ma bizden oydukiler kengen çağırıp çakır mı koyayım nolak o? Dep enikli den. Ve bu benim kendim geldi minike. Ne mi dep çakır koymaysayız? Çakır koysan alamam da. Dep enikli desiniz ki her kıtım kengen çağırdı. Dep koysayız. Şunlar şu aman eğitselam çakırdı. Aşta kılın ha? En yaksız yamallı man başkaladın. Cuma. Ne aşta oyuldun? Ben o boz çakamız ki de böyleyim. Boz bir avar kımız ki enmezdi. Etti kendim o şu bildi. Dursam. Düştüm o bildi dursam. Keştim o. Hoş hoş da başladı. Tep icarap doğandın. Yüzünüz hatırlayacağım. Bunun üstü yıldı bir ara an geldik emez mi? Ona baktılar diken o apağdaki yerleri apırıp. Kösetkideki yerlerini köstüp. Oylanıgıdaki yerlerini oylanıp. Öydü bildi uklap. Yetip paranlaşıp. O yeli ay kırsa, yeli ma kırsa, palanı kepti de. Yeli ayak çakasa, eğer sumayı mayak çakasa, vay bek avarçılık şıkı o baş ağırgı. A öyledikler mi hoş olanmayı siz hazır. Özünüz dünki nemisivden de oylavat siz. Lekin a çoğunla ço. Boz bir birek bağım sakmış. Balan bilen, balan bilen, nevrilerim bilen. Bol de. Muşla bilen bir kenişip, bir körüşüp, paranlaşıp, yolla olsun. Aylan gidek, bazarla olsun, billi aylansak. Tamak olsun, billi bir yerip yiysek de. Onda oylaydı o. Ula o sizden o ağa tukallarınızın dep kemmeydin ha vatanınızla. Siz ne, yol dışınız ne, ballarınız ne, şu nevrilerin dep geldi. Buldu o. Artık oylu bana ulağım. Neyim kılsız ulanı miman kıldırıp. Ula miman kısım için bir cöz miman kıldı açıdı. Bir kere vaktanla ısırıp bir pısnalı çırağı kırıp otursunlar. Ben aşağıda oyldum hem de. Belki doğurdu ya ki hatadı. Kıbıl kıdak ya oz kıbıl kılığa ses. Zahat aşıldı miman kıldırmaya koymayayım hemen desiniz. Siz mi ünlenip kılan? Yandı navadı üç alıma edip kalsınız Allah'ın tukalları kep kalsınız siz mi çakaman? Ajnak. Ajnak. Ben abi başta diken de kanav öyleyim hem de. Fatihgül Hanım çorunsun.
1: O şeyler kızır. Şunların kalan etti olumu. Müştaklı da seyirin. Olsun yakışı kep kıllar. Kıbrı rahmet.
0: Vay. Fatihgül abi yakışı tutulma. Obdanma teşlikma. Yakşı, bu da doğruluğu olan boz meyle benim %100 doğru oluşumu natayı yenemdi. Bir adam bilen bir adam. Bir ailenin şaraiti bile yen bir ailenin şaraiti okşumaydı.

Şimdi ben aşta öyle dikemem de. Çünkü çoğunluğum çok uladım yamalıp gitmeyi bizden çağırıp koymadı dedim. Hem de ma bu kudu bacılığa koyup kasa ula çokum çakırdı o hem de çoğunluğa naheti. Hem de o yol sonunuzun o akılları o açılları sıngıldırdım belki yamalıp gitmen oldu. Çakamsın mı hem de bence bulamı ki. Hem de vakti bolsa çakırıp koysa teki yakşı. Hem de vakti okumaya kalan bolsa aldıraşçılık işleri okuyup kasa birbirine de yamalıma yıkaran. Aşta öğütün. Siz çok karan ama yüzünüzün hissiyatı uç oylumaya karan bu işine. Ağabey, çoğunluğunun hissiyatı uçe. Yüzünüzün ağa yurttan gelgen tukallarınız ve atağınızın hissiyatı uçe. Aşta aşağının oranı durup oylaysız. Oylusunuz anı doğru hüküm kılalaysız. Ağanın oranı durup oylaysız. Vay vay biz bir çakamısın bol dedi de bunda oylaydı. Manda oylaydı uladı gen. Vay boldum işe de yüzümüzün de hakkım işe de hazır çöçürtü gibi pişsek mi boldum şu yönde. Bolduk o de manda oylaydı ula o. Allah'ın hesabı durup oynamam size. Siz yüzünüz tarafı durup olmayın. Bugün şişendi mi bazab oldu mu? Dep Zorgül Hanım uçur yollaptı. Beycen donlu yolları intayı ravanken diye uçurun. Ali Van Yöçü. Evet yaptı. Rahmet. Kanda avalanla yakışma. Maşını şinyan kıldıray diye gittim. Kanda resmetle kedi de. Maşını şinçacın kedi de. Maşındaki umumi ahval yakışı da. Eğer yakışı olmayı kalsa bir Rımıtkan'ı kapırıp. Maşınına bir yıllık teşhir çıkmak cemen. Bir Teşhir küspegen bosanız mama için ne ediyorsanız teşhir verdi o. Maçtak yap. Andın basınız bir de bir ötüdü. Bir hep uyadandın bazı bir nesilleri doğrulmay. Andı yeni kaytır vitip, onu kaytır umut kılıp. Onda kısınız pek avarçılık oldu şuna. Hem de bazı Abdümobullah'ın ki yıl sahne sel aşkan bosa. Hem de üzen aldım aldın kınımet yıllık teşhir üstüm bazı bir meseleler körülgen bosa. Bir hep Mamın da karak bup kal diye mavo. Maşına bir körp akkan bolsanız da bir Umut Khan'ı bir apır bir teşhir tetkin onunla yakışı. Yel bir bırakla mı yıllık teşhir çoğunu verip tel ayısını kıgan bilen ötmeyi kıyıp kalsa yine bir munch avarçılık oldu. Ma şisenin nerede bazav oldu? Aşın ini karak depesin ha bana. Dep Ezmet Can'ın bilgisi kep gitip daha. Kız bala ne deydu? Kız bala nime deydu bilmedim. Kız bala nime deydu. Riyasetçiler bugün Kaşkar'a kaytıp geldim o yakı yakenim. Kaşkar'a kaytıp geldik o değil mi Niyaz Ali Can? Kaşkar'a verip oldu ula.

Ma Şisan'nın bazır olduğu yeri ma Şisan körüke çıkıp udulu meni verse iş kılıp bir vakti özü göründü dedi. Şisan körüke çıkıp udulu meni verse.

0: Şu naş tekst yazdıqalla deyim mi? Şu öl dəgili, cenimni al. Ketimə, güzəndi yütümə degəndə oqtaq gəplini işlətmisək olmam deyim mi? Öl dəgili kitab. Əhət çamba. Teşhir çıkmağın bolsa o heridamımdı taksiye çıkıdısı bulmaydı. Çünkü maşının içinde kitip etip ya derizini açkan mı ya sırtıdan kırıp çaktı mı o açtak çıkıp da. Dekin o herida çüşüp kaptı o gebaş başka artık yakınmay. Hem bunu da bu her çıkıp aldı da bu şopurdu diyeceğim. Sen de onu bilin ki oldu ki yollar avan ki dike avuçlarını Mehmetcan Gengop ifa avuçları yollap da Mahakul Mehmetcan. Anda 12. otura Sımız Saat etrafıdın Sanfango otur yolları koşuyorlar işte avan ki deydi o. Бүгүн турпандын аба ырайы кандай келип сурапсыз? Бүгүн турпандын аба ырайы карамандык ке. Турпанды бүгүн аба туток температура 32'den 44 Цельсия градусча мыштык ке. Андын ок кепте, аппак кепте.
1: Оздудан жөн кабыры Ахметжан жолдо машина кеп турушу.
0: Ахметжан жолдо машина кеп турушу жок макул.
1: Дагарыма жакшы болуп, акчасына сүйөтүнө, мархаба жолдо. Кошулушту ала.
0: Merhaba yoldur koşan üç yollar avan makul buldu rahmet. Onda yine yani yanılıp durup anlayla ya uçurlarını. Sen üçün de yanılıp durup
1: anlayla.
0: Bayım koşurken. Hotelinin ki merhaba yoldur koşan üç avanken. Andın Guarfulu koşan üç yollar avan. Dep uçur yollap da. Yasıncan. Yette davan yen çidavan canım yoldur yollar avan ki adı uçurun. Eli canavet da. Абсалам Биянжан.
1: Жүргөнчө меники бурунда чулуксуз мектеп вакытларым экен да бир кызык иш болгон. Турпанда үзүм ийеп тарыкка салгынча ушак мотоскелетти тосуйбуз го атайкен. Кээге балыкча чүнчүлөргө үзүмдү шул убакытта мен ушу мото менен кетип келимди бир акам батты шуну караңыз кетип жолдо да. Дагы жакып маамызга жакып ушу убакытта бир Bugün meselelerse ağzımın içi kırılıp tılımın içini çıkıp koyup
0: Vaaay
1: wow. Kıldığım için ondan çıkartken bu Ben şimdi ütel etmeyle o tılım diye içip ağzımı kapatmayı Özel yapıp geçiyor
0: Ölüm
1: İkinci kez alıp tılım ağzımdan şimdi kapatmaydı Üç günler deyince ayağımı işte yerine gerçekerek o
0: Oy elim o Cuma bir ne kıptık ya Ba Tılın çıkıp eleştiken bu Ohoy Vopta. Vopta. Bugün bu şu dava yollar yollar avan ke diye ofçurunu Abdülkadircan evet tuttu. Kıymcan.
2: Evet bunun ne anlamı konumda ayol şirin çıkıp kalıp çıkıp. Acaba buradan yine bir bazı şişlerle bir teyat edin tarış boruş bazı arasından ki közü teyat edin Allah'a çıkıp. Ben azbalını yıktırganı batırıp Мен сөзін тексерді давалатқан мен.
0: Не?
2: Әріп қылып. Әмісі. О, таксина ішіде сосиятпен шыққан түті шығырды. Көзімізде ел кеміз.
0: Бұ таксиға шықты. Ішкі балысы білән. О, ішкі балысы бір тәйя төп төптің талышып, меніп, сіземді алдыңыз қарап әйдейсіз де оны. Сонда о тәйя төптің бір кішік ұқы, бір балының көзі кіркетіп, шыны олан оны сіз давалаттыңыз? Onda olsa her çıkması çokum töleyirken de Hoten şehrinin ki lop peketinin ot vazırgıca yollar avan ki Dike avuçlarına oblet Hoten taksiye verdi bu Hoten şehir içinden mi şu ayırdırım yolları Hoten şehrinin ki ayırdırım yolları Yollar avan dike avuçlarına Mehmet Niyaz efendim verdi bu Ahetki avuçlarımız
1: Görün ben şu burada da yol kavre Yüzün çoğruk Astı uçuşuyor, Nisan şifresini aldıkken kılçıracın son maşını ıhtar gelip iterde geçsek Altın lastiği serenin aldık, her içindeki yolu kırk asırı var
0: Bu oldu rahmet, ma taksi

Hoş geldik olmuş dostlar. Ben de bir kaç uçurlar başını yetkizimiz. En yeni may bağısı uçuru. Yeni bir növetlik may bağısı 7. ayının 31. günü saat 24'te tanışılıyordu. Mölçerinizce her tonlu may bağısı 640 yuan ösedikken. Bu ne mölçerdeki üs nispeti bu içi etkanda benzin selyerkeninki her litrenin bağısı 4 mu 9 pundan 5 mu 8 punguça öleydikken. Yettinci ayın 31. günü saat 24'te ösedik ya. 4 mu 9 pundun 5 mu 8 pun kıçı. Pah. Örümç şehrinin 2026 yıllık adetki toluk otur mekteplerine okuğuç kubul kılıç bu içe, ikinci türkümdeki mekteplerinin okuğuç kubul kılıç numar çeki 7. ayının 24. günü saat 12'de ilan kılındı. 7. ayının 24. günü saat 12'de ikinci türkümdeki yeni 10 yırsal toluk otur sınıflarını öz içeği ağan, bu şu adetki toluk otur mekteplerinin okuğuç kubul kılıç numar çeki ilan kılındı. Saat 18'de ikinci türkümdeki adetki toluk otur mekteplerine kubul kılıç neticesini torda sürüştürüş sistemi seçildi. İkinci türkümdeki adetki toluk otur mekteplerine arzu toplaş vakti 2026 yılı 7. ayının 25. günü saat 10'dan 18 geçe buludu. 7. ayının 26. günü saat 12'de ikinci türkümdeki adetki toluk otur mekteplerine arzu toplaş boyunca kabul kılınış neticesini sürüştürgülü buludu. Kabul kılınış neticesi hükümet doğru süpsüde ilan kılınganını ölçem kılıdı. Başka menbelerine işenmesi gerek.

0: Erini bahane kılıp bir esne oldun sen. Maksat şüttü. Ben Çin vücudum bilen esnedim bayım. Çoğu şu anda Nurgan Anuslar ten ergişip esnedin lağı deyim ben. Heee açtık. Ben okumayım ve başkalar esnes demiş ki esnegiz geldiğim de.
1: 107'de 4 Katnaş Sənət Radyosu.
0: Yiyof çorunuz.
2: 107'de 4 Riyazet bile hazır valla. Meydançı, Nurman Şandırap'tan yağmur çıkardı da.
0: Meydançı taraftan Nurman Şandırap'tan. Bol bol, hel abdan bir şar şar çuvatam da, abdan yaksı oldu ya.

siz may ösüdü de pah dediniz. Muş may ösüdü degenge pah kelamda dep. Vay kelidü ner kem kemigen ner va o öryet hanım. Pah pah pah muş tahmı kan bama dep dedim deymiz go.

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Örümçi şəhəri su üstü bağçısının yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metrdən 110 kvadrat metrgəçe 5-6 qavətlik, liftlik, güllik va Avropa pasındiki öylə bar. Seti olsanızla küçük kirələysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili məbləq siliş tərəqiyə çək şirkətinin yeni öyünü aldın setiş icazət nomori 2025-650-102-0824.
2: Ece koşak mayda.
3: Her günü dekliğiniz Şincan Radyo Televiziya Stansisi Katnaş Sanat Radyosu'nun seferinizde biz sırdaş programımızda bulunduk.
4: Tınanla programı başını gitti. Kızıkarlık yeni paranlarını anlarla bambu.
3: Seferinizde biz sırdaş.
4: Biz sırdaş.
5: Seferinizde biz sırdaş.
6: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
7: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
6: Şunak mamay, bir tıklıktın yedi tıklık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüş tıklarını burun dadam işletti. Hem de ben işletti atıma. Bunu dike balam işletti. Sakal ağaçtan süt yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ejdat'tın evlatıkçı işletirginimiz mengülük tırık ve tırık.

Hürmetli radio oglugucu dostlar, sapranızı biz sırdaş programımızın anlaşanlarına karşı alımız. Mən riyasetçi Qadir Yaqaysar. Dostlar, sapranızı biz sırdaş programımızı Şinjan Radio Televiziya Stansının yan taratqa aptisi Sılışı Tengdi Maskadamda anlatıldı. Programımızın Sılışı Teng aptisi de anlaşanlarına karşı alımız. Dostlar, bugünkü programımızda tövendeki mezmalarını oranlaştırdık. Aval Ürümçide 310 konu Ultraq rayonunu özgertiş tertiplik algı sürülmekte. O da davamlaşkan yuqur temperatura 90 nayasının kumbilen davalaş, sağlamlıq kütünüş türlerine teximi canlandırdığı qatarlıq uçurlarının tapsilatını anlaysıla. Radio Sayayit sayıbımızda 6 aydaki örüp adet küç rayonu ve tağdalı mənzirisi sıxtın daldılınış pəsilini canlandırdığı digen mezmunda sözləp birimiz. Qınında postosla əmdə diqqətinizə programımızın təfsili məzmunları da olsun.

Uda davamlaşqan yuqur temperatura toqsun nayasının qum bilan davalash sağlamlıq kütünüş türlerini teximi canlandırdı. Tomuz yaz mezgilide toqsun nayası tkar qaysı çoğun qum bilan davalash bazılarda sayacılar köpüyüp qızğıllıq açdı. Ol boyu yesinin Oyman Bulaq kentidki bir qum bilan davalash bazısı da ölçemleşken qumğu kömülüş rayonu. Azada aram eleş boşluqi. Jümleden Uyghur tibabeti doktorxanasidagi kasbiy kollektivning noqtada turib kasal ko'rishi joylardagi sayohatchilarga qum bilan davolashning sog'lomlik kutinish jihatidagi sehrli kuchini his qildirdi. To'qson ayasi davolanish bilan kutinishni birlashtirish, hukumat bilan korxona birlashib harakatlanishni ching turib, an'anaviy qum bilan davolashni hozirgi zamon Uyghur tibabeti bo'yicha diagnoz qo'yish, davolash bilan cho'nqur yugurdi. Nayalik Uyghur tibabeti doktorxanasının sestrası Alima Hamdulla mundaq dedi. Doktorxanımız doktorlarını noqtada turup mulazimat qilishqa daimlashtirib evetib, Uyghur tibabeti boyicha diagnoz qo'yish, davolash ölçümüge qattiq amal qilib, sayohatchilarning qumğa ilmiy kümülüşige, muvafiq bo'lgan sağlamlıq kutunishige yetekçilik qilib, qum bilan davolashqa mas keladigan kishilar topi va diqqat qilishqa tegishli ishlarni umumlashtirib, an'anaviy qum bilan davolashni texnik qilib, bexatar unumli qildi. To'qson ayasi yana sog'lomlik kutunish mehmonxonasini yangidan qurib, Yezkent oilaviy mehmonxonalarining darajasini o'stirib, yotoq qonalg'i jihatidagi kamchiliklarni to'liqlab, qum bilan davolash, sog'lomlik kutunish, yotoq mehmonxona, o'zgacha taomlar qatorliq kasb zanjirini shakllantirdi.

Bağraş Gölü'deki Liuyu Huan kıskuş bakısı Baldur Pazarı'ğı silindi. Göçlük kıskuş bakılar Nurgun Caylar'ğı setildi. Tomuz yaz mezgilede Bağraş Gölü'deki Liuyu Huan kıskuş bakısı arka arkadan tutup pazarı'ğı siliş mezgilge kirdi. Köl rayındaki ala süpetlik, göçlük kıskuş bakılar alaydı temlik bolğaçka Nurgun Caylar'ğı setildi. Tağ süzülüp, etrap tedirici yürüp, Bağraş Gölü'nün zümrettek su yüzü dolkulunuşka başladı. Belikçiler kol vaxtlarını heydep, köl rayonu'a kirip, yeni bir növetlik kıskuşbağı tutuş meşgulatını başladı. Bağraş Gölü'deki Liuyuhan kıskuşbağısı en la süpetlik su rayonu bakımcılıkı muydu. En yakşı təmi ve yesil süptüge taynıp, bazada kən etrap kılışkı erişip, zor türküm ticaretçilerinin Danqını anlap bu yerge kilip, setirlişki jalıp kıldı. Bazar zakazı muqum aştı. Yakın kıyılardan buyan Bağraş Nayası Bağraş Gölü'nün ala süpatlik ekologiyelik su rayonu baylıqı taynıp, şaraitkı qarap iş görüp, ekologiyelik kıskuşbaqı bakımcılıq kəsbi tərəqi kıldırdı. Bugünkü günde, kiçikkine Liuyu Huan kıskuşbaqısı şu jayının özgeci ekologiyelik yezi egilik meşgulatıgı taynıp, Caylardaki istimalcılarının yaz küllerdeki tamak üstülünü mullaştırıpla kalmay, bakmacılar, ticaretçilerinin kermini aşırıp bir işiğe tekim önümlük türtkü buldu. Ali Can degen dostumuz, Yağa Qashqadaki hizmetler tak ahırlaşkın yok bugün ette yana Ciboba men mavi idardı yana işlap oğaçka alda yenip gelip aldım. Şun dostlarımız yana dağımlıq bizden kimşu doyen xoşu pen xoğlağa dikkat kısanla teximu yaxşı məzmullan dostlarımızı sunumuz. Onun da maşı yana dostlarımızdın avazlıq bir qancı uçur kaptikenlik ima tur süritdi yaxşı emez dostlar anca. Cazay kılınu ağan dinkin andın bir yet güzeli ya.

0: Dostlarımızdaki bir kaç avazlı uçur bakken, yol uçur yanılap yetkisi deyli, aptikirem diyen dostumuzdaki uçurunu anlayımız. Kendi sözle.
1: Yol kavra, canım bizim yolur, ciddi daşı yolur, yolur aman, yambu yolur, yambu alı salkın.
0: Buldu rahmet.
1: Yol kavra, şimali dost yolur, bayın kulun yolur, ben daşı garbi yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur,
0: yolur,
1: yolur, yolur,
0: yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, yolur, y

0: Tilgaq yol her bir katnaş iştirakçısı nispeten bir kıtımlık imtihan. 174 katnaş sanat radyosu şunu teşebbüs kıladı ki, süratini astıldın. Katangı düşkegen de aldın torumuz kılın. Yol yüzdeki cıgındı sulanın piyadelerine çaçırap geçtin sakılın. Medeni yol yürüm. Yollarınızda biz hemra. Yollarınızda biz hemra.
1: Qadirlik do'stlar, 174 qatnash san'at radiosining Sabringizni biz sirdosh programmasini davomlashtiryapmiz. Amdi do'stlarimiz deqtanlarda bo'ldig'ini radio sayayti sayipsi. Altaydagi urf odat ko'cha rayoni va tog' dali manzarasi issiqdan daldilnish faslini jonlantirdi.

0: Тирек ва тиритнинг гепима?
1: Чудақ болмайды. Бир тиқлықтан ятты тиқлық чыбаған тирек ва тирит жүрүш тиқлықларын бурун дадам ишлетиптер. Амды мен ишлетиптер. Бунун деген балам ишлетиптер. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қойшалды. Бағасы яңны өзгермеді. Аждаттың аулатқычы ишлетиргініміз мәңгілік тирек ва тирит.
2: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talap kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ı nesilik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991 322 98 98.

0: Qeyni davamlıq dostlarımızın fikrini anlayımız. Adil Xotan degen dostumuz.
1: Üçüncü örüp bilen Kızıl Tat Kamanga
0: Yürüş
1: Sayılı Eğir Tosak.
0: Buldu. Rahmet tapşırıp aldık. Can Kizer degen dostumuz. Amiyak turup anlamadı mən davamlı karşalımız. Xana Şarık yolu da maşin yıkım intayın köp. Şu Saybotu Kızıl Çırak'ta azıraq tosluş bade fikir berip du. Buldu. Rahmet tapşırıp aldık. Onun da başka yeni dostlarımızdan. Bulbul Goya, Mihray, Amin Gül qatarlıq dostlarımız mu bakken Cümo Radyo'lu da Rahmet Gül dostlarınlarını tapşırıp olduk. Ondan bu programımızda uğurlaştırılgan mızmullarını qeni yetküzeyli dostlarımızga. 2027 yılı Chuanchi Xiangwang Asiyet Abdumobil'nin tokluğu bilen tokacılaydıgan arlaş minergiyelik nusxisi resmi bazarı xselendi. 7 aydan 22 günü 2027 yıllık Chuanchi Xiangwang Asiyet Abdumobil'nin tokluğu bilen tokacılaydıgan arlaş minergiyelik nusxisi resmi bazarı xselendi. Yeni Abdumobil aylarda işiltişke maskeladıgan tokluğu bilen tokacılaydıgan arlaş minergiyelik otur tiptiki SUV. Sırtkı şekli koş rağındıla ayırlengen. Akıllaştırış cennette iktidarı östürülgen. 192 kısımlık lazer nurluk radar seplengen. Ama yürüşlükge toluk, optimatik akıl optimobil toxtuş sistemi seplengen. Hareketlendirgüç küçü cennette sığımı 38.8 kWh saatlik çoğun sığımlık batarya seplengen. Universal sıcıl yürüş müsabısı 1200 km'ye yetidu. Kündelik katnaş ve uzun yolga haydash ihtiyacıga tang itibar berilgen. Taglikninki silkinishni pasaytish tangshay sistemasining darajasi alalashtirilgan. Shahar yo'llari va uzun yo'lliq safarga chiqishga mos keladi. Yangi avtomobil jon soni ko'p oilalarni nishon qilgan. Bu avtomobilning ichki bo'shliqi cho'ng rohatli aylangan. Narsa saqlash bo'shliqi cho'ng rohat o'rindiq hisoblangan. 200 milyonlik arlash energiyalik SUV'lar ichidagi qiziq nuqtalik tanlash bo'lib qoladi. Do'stlarimizdan key ehtiyoj bo'lsa, shu tipdagi avtomobilni o'ylasanglarmi bo'ldi ekanmi? Undoq bo'lsa, yana davomli fishing supimizga kelgan uchurlar qaraymiz do'stlarimizdan Bilal, Ayja qatorli do'stlarimizmi? Yoqtirib alavatimiz deb uchur beribdi Ayja degan do'stimiz. Ayrodrom tez sur'atlik yo'li ayrodrom tarafga menishda yollarda tosluş bağda püçür verip duvar rahmet tapşırıp aldık dostlarımız önümlük paydalan gaysla.

0: Dostlar, mining Abdumobilin programmasını davamlaştırıyordumuz. Ve dostlarımızdan Nebican, Tursuncan'ın numarını bir depes anlar buladı deyip, Tursuncan numaranızda bir ve işin supumuzu yolu ödemsiz. Allah postu dostlar, yana davamlı programımız oralaştırılgan mezmullarını yetküzümüz. Şingtu Abdumobilçilikinin 2027 yıllık nuskıdaki ES Abdumobili resmi bazarı silindi. Şingtu Abdumobilçilikinin 2027 yıllık nuskıdaki ES Abdumobili resmi bazarı silindi. Zavut terapi tekçi bahası 179.900 yuandan 209.900 yuan gece. Yeni Abdumobil otura çoğun tüptiki sap topluluk baygı Abdumobil kılıp bekitilgen. En çoğun yarkın noktası emmi yürüşlükge ölçemlik lazer nurluk radar seplengen. En yukarı seplimlik nuskısının CLTC 6'da sap topluluk sicil yürüyüş müsabisi 860 kilo kilometrga yetib, shopur do'stlarining uzun yo'llik safarga chiqishidagi andisini umum yuzlik hal qilgan. Qonun nusxasi silish turganda bahosi to'ltilgan. Yuqori darajalik aql hayda saplimsi bahosi tuman avtomobilga saplanib, iqtidor baho nisbati ko'rinarlik o'sgan. Tagligi yiniklashtirilgan. Yuqori suratda yurgandagi muqimligi va shahar ichida yurgandagi rohatligiga tang e'tibor berilgan. Ulturuş bölmesinin cimcetliğini saklaş iktidarı alalaştırılıp, yukur sübatlik yolda mangandaki şimal şavkuni, yol şavkuni zor derecede tüvel edilgen. Yeni devamlık ve işin üstümüzde kege uçurla karayımız dostlarımızdın veli. Şu Zhongwanji Minhua Kodisi'den Beysizşan tarafı kege uçi yolladı Abdumobilla intayın köpçümü de uçur berip du. Buldu rahmet, şu itibak yolu. Tautsı çağ atıraplad mu Abdumobilla intayın köp, yürüşbek asta, süretbek asta da püçür berip duma. Erkincan digen dostumuz. Ondan başka yine Kurbancan digen dostumuz. Şu Canfangu Şimali yolu etkenden başla bazırgıçı toslu bana Abdumobilla devamlıq köp yiyip mağmaqta da püçür berip du. Dostlarımız şu yol uçurulurdun önümlük paydalanğaysla. Şu tosulgan yol bilekleri de mağmay amalba. Ayrılınıp başka yol bileklerini tallab, menşanlarını tavsiye kılımız. Yine dostlarımızdın. Ahmet Niyaz Karkaş, Bulbul Goya. Abdikeremcan Katarlıq dostlarımız yaktırıp anlavattımız depto. Yine dostlarımızda yeni bir Abdikerem diyen dostumuzun avazlı kucak.
1: Yol sabır, her bacağı koyuyorsun, bir daha şükürüm işte. Anjalyan Krakıma'da yolları var. Yambu yol tel tel kal.
0: Buldu, rahmet tapşırıp aldık dostlarımız. Mana yağmur yağıyordu deydi şopur dostlar. Şu yağmurluğa varaydı, yol yürgende alaydı. Dikkat qaysla sırtqa çıqqanda şu küllüklərni evilishni unutmaqaysla. Onu başqa yana temperaturamı bir qadar tövənken şu nepiz bir çapan bolsa evasanlar, soqutib qilishniki aldın ağaysla. Odaq bolsa dostlar programımızın yana davamlıq şu elanlarni anlığandan keyin davamlaşdırmız. Radio aldadan ketmegaysla davamlıq uçurlar bolsa berib manqaysla dostlar.
2: Janshan Narayini Chongbazar atrofiga joylashgan Dovmandagi yangi uylar sotilishga boshladi. 88 kvadrat metrdan 126 kvadrat metrgacha uylar bor. Yillik sovg'at qilinadi. Sovg'at qilinadigan ko'lami ko'p bo'lganda 40 kvadrat metr keladi. Yo'ldan o'tsangizda boshlang'ich to'liqsiz o'tirib maktabga, Chongbazar ichki doktorxona bilan bo'lgan aralig'i 10 minut. Qiziq liniya telefoni 0991 613 99 99. Yangi uyni oldin sotish ijozat nomeri 202 66 50 10 20 02 87.
3: 7-nji ayda Hongxing Meikailongda sovg'at uzilmaydi. Bugundan 7-nji ayning 19-chi kunigacha 7 yuan 1 mo 2 pung 300 yuan hisoblandi. Mol bahosi davlatning yordam pulidan keyin yana 10% tushiriladi. 1000 tal talun kesish mukofoti talun kesgan aman beriladi. Belgilik summasi esa Chuangwei markalik 83 dyumlik televizor sovg'at qilindi. Texmi ko'p sovg'at mukofot Hongxing Meikailongda. Adresi Ko'rgazma yo'li 618-chi nomer.
2: Avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglash yo'l uchuri berish odatingizga aylansin. 107.4 qatnash san'at radiosini anglash jarayonida o'zingizda nurg'un aktiv o'zgarishlarning barliq kelganligini his qilasiz. 107.4 qatnash san'at radiosidagi yiqimli ovozlardan huzurlaning. Mo'l mazmunlardan xabardor bo'ling. Çayının 30-cü gündən 8-ci ayının 3-cü günəcə 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində keçirildi. Қарбішіман районы орган тарапының бейдәрізлік байрақты

Yer şarı degen dostumuz Alatay Luga ojadın şu qarmay qarıp köçsigitçe çüş yığızıda bek tosulup ketti dep uçur beripdi boldu dep uçur balduq. Abdurimjan degen dostumuz Qashqar şardın yol xabar beray madaniyet yollar qoşulmuş tarawan depdi. Rahmat dep uçur balduq.

avtomobilda, uyda. Şundaqla her cayda 107.4 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. Xuşal minutlarda, köyünüz yerim çağladı. Yardım bu muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. 107.4 Tatnaş Sanat Radyosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini sağlayın.

Adırlık anlıqıcı dostlar, 174 katına senat radyosu'nun minin Abdumoblum programısı boyunca 61 vattımız. Bu programımız ne? Tırık ve tırı tığlarını bazara salgan tırıt zode çeklik şirketi alayda talap kılgan. Onunla başka yine, Ürümçi şehri Şinhua Cenubi yolu'a caylaşkan şahsat iğiz boşluk ambulatör yesimu alayda talap kılgan yukurku uğurlarına rahmet deydimiz. Onak boz dostlar. Müşü namı kulaqtan kulaq yetken pulunuzun tijaydıgan mulligarın abdullardın tavsiyelik uçur bakken dostlarımızgı yetküzümüz. Döyültümüzde işlep çıxırılgan abdumobillarga abdul almaştırganda nemelerge dikkat kılış gerek. Bugünkü günde döyültümüzde işlep çıxırılgan abdumobillarının motor texnikisi pişbitildi. Erketlendirgüc küç cahatta, müşü erketlendirgüc küç küçlük. Meyli tabi hava sümürdüğan motor seplengen abdumobil. Turbinlik besim aşırıgıcı motor seplengen abdumobil. Yaki arlaş energiyelik abdumobillar bolsun, asırganda inçki halkılarga dikkat kılgandala motor uzakça, muqum, çıdamlıq buludu. Hem asan kaşlı körülmeydu. Aldı bilen abdolunun numarını çokum, zautunun telpü bu içi tallaş gerek. Hazır döltümüzde işlep çıkarılgan abdumobillarının köpüncisi de şu yipşikaklıqı tüven bulgan. 0W20 Abdul tavsiye kılınıdı. Bir kısım konu nuskıdaki abdumobillar. Turbinlik besim aşırıgıcı motor seplengen abdumobillarga 5W30 Abdul işiltilişi mümkün. Konkret kılıp etkanda abdumobil işiltiş kullanması. Abdul kapkıdaki körsetme ölçem kılınıdı. Nomeri doğru bulmasa, abdumobil motorunun may serpiyatı, hareketlendirgüç küçünün ravallıqı təsir yetküzüplü kalmay, yana motorunun ufpırışını iğırlaştırı ötüp, keyinki mezgildeki kaşlı xaupin aşırı ötüdü. İkinciden, imkan kadar toluq birikmelik abdulunu tallaş gerek. Toluq birikmelik abdulunun yukur temperaturda turaqlıqı yaxşı, acizlişiqi karıştırış iqtidarı küşlük. Tazlaş önümü teximi yaxşı bulup, abdulduğu ve karbon yığılıp gelişini önümlük tezgilleydi. Bulup mu şehir işçide, yollar tosulup gelip astı süratli meniş ve yukur süratli yolladı menişki maskeliydi. Turbinlik motorunu teximi yaxşı qoğdaydı. Abdul almaştırganda Abdul süzgüç özgini çokum maskademde almaştırış gerek. Konu Abdul süzgüçedeki kaldok arlaşma maddılar. Abdul duğu yeni Abdul'ni bivasta bulgaydı. Şundakla Abdul koyup biriş vintisi ve yemleş kusturmasını tekşürüş. Erkitimlik asıraşta imkan kadar yeni kusturmanı almaştırıp Abdul sırgıp çıkış, yıkışının aldını ilip yemleş önümüge kapalatlık kılış gerek. Döltümüzde işlep çıkarılgan abdumobillarga, fakat abdulunu doğru tanlap, ölçemlik asırap, inçki halkılarga dikkat kılgandıla, motor uzakça, sılık, küçlük boludu. Motor tinç aylanıp, may tijaydı. Abdumobil aydigende texmo hatırcan bolgulu boludu. Abdumobil texmo işençilik, texmo çıdamlıq boludu. Dostlarımız gımanı yukarıdaki mezmullarını yetküzdük. Şu Abdul tallığında çokum maşini tıpıga mas keldiğen Abdullarını tallışanlarını tavsiye kılımız dostlar.

Qadirlik dostlar, şunun bilan 107.4 qatna sanat radiosining mening optimum programmasi oxirlashdi. Programmamizni yoqtirib olgan barlik dostlarimizga rahmat. Men program riyasatchisi Qadirya Qaysar, navbatchi muharrir Murat Qopur. Dostlar, endi diqqatingizga davomliq 107.4 qatna sanat radiosining 66 turgan Oshurjan Xizr riyasatchiligidagi tushlik yo'llaringizda biz amra programmasida bo'lsin. Xayr xo'sh dostlar.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Örümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Celil Ukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bu. Sit olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celil Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar aldı bizi hem bana.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
5: Bu programını Örümçi Dönkörük Fokus Lıklaşmayları Mulazımet Orne Alayda talep kılgan. Abdullah'nın yeni süpet derisi boğan ACGA, C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen Fokus Lıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muayet asıraç hem devletinin altın derizi gaz çıkırış ölçümündeki abdumobilgı işin çıkmaz geliyordu. Amarak abdumobilinizde abdul tallığında Fokus markasına alayda katılın. Fokus Lıklaşmayları.

0: ben bak işlep gettim o bugün deb oylak etme Allah. Başkalar mı işlep atadı? İşlep atı kallak helba. Abdikerem ka nombor uçur bakan Allah'ı. Abdikerem ka.
1: Şifa, şuman bir olur, şifa, canım bir olur ya. Sakın
0: He.
1: soracaktır, maşını kalkıp.
0: He, makul buldu rahmet. Ma cucan yolu mu çöncülük tosakken cuma işkili hep. Dep mem teli uçur yollap da buldu. Ma dava yolları. Ma hınçanın aldı. İnşan şincanın ki aldı. Ma yerle ravan mı ravan emes mi dep sorap da şu yol bölgede. Kitap atkalla bağ mı? Ama korunlu sebebi nazır kolonmayla kalıp gitti o yol ne? Yolun ahvalı kanı karak. Kaplan.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Makul buldu. Mavo. Gülcem ile hanım hemen dağımlı tuka içip atım he. De püçörü yıllapsız bop da. Ticaretiniz yakışı olsun. Soğuduğunuz yakışı olsun. Hem suçuma. Yar çiçini tar. Abdikerem kam.
1: Kalkan takı yüzleri kastıyor. Sen bazarda yapıyor maşını ki.
0: Makle. Mavo bugün yopurgunun ki bazıra. Deki yolda heridalı yokken. Herida saklıkaç radyo anlavatımız demse. Dep Mehmet Çavuş türü yıllapta buldu. Sağlamlık yolları yollar ravanken diye uçur ne İbrahimcan dedi evet tuttu rahmet Kaşkak mağduk biz üçümüz maşını almış beyde hazır koruldun öttük bügürge geleydi dok yollar ravan de uçur yollapsız buldu dikkat kılan acıma sürat naşır etme anlamı şu he Hotel şehrindeki üçüncü görük yollar ravan dedi o Sevliyim o civuyu civuyen taraflar yollar ravanken dedim akıl rahmet Nur Ali, çorunuz.
3: Allah'ım, barma yetmiş yok, kestadın yolu söyle. Ya doktor hanıza aldık, yollarımı kaçırın, sıra var.
0: Makul, buldu. Korulun ki ihtipak yolları koşuyalım işte yollar aman ki. Biz mi o keldok emse, heh, dep tılsın uçur yolapsız, makul. Rahmat. Abdurim ka.
1: Oruyuz, yetini tört, hıyaset, sopa, dosa, yasınız la, hoşucan kızlar, yasınız.
0: Yaşı ya.
1: Şolkaylı, şolkaylı, onu olsun.
0: Bırgı olsun.
1: Arkadaşlar kötü. Ya dördüncü orta mektepten maçın. Şunu başlarsın öyle yolu taraf mı aldın yolları mı?
0: Oldu rahmet. Nametcan.
1: İşler yaptı vaysa bana. O şirciyalı kızılımı işler yaptı da. Başkalar mı o işler yaptı da.
0: İşler yaptı kalacak. Hizmet oranına can turup işler yaptı kalacak hele bak. O şey diyor Roşengül. Roşengül kere yok kadar siz o kaplan. Kanda akbur, endi başladık programı. Niye mi onun gibi nakılsız be kardım bir kere? Yok o yok etti bir ondan. Memteli uçurunuz.
3: Hoca nenzenden şarjon karabman kayıyormuş. Bekrava kiyerle divanın aldı da adırak maşin köp.
0: Makul buldu rahmet. Mağın uçumuzun uçur kızık ya. Ben taksiye davetim ha. İşkili boğan. Burun arılaşkan kız dostum taksiye çıkıp gelip. Şuna olan bir kız mı gəkkimidi? 8 minutta digər yerge apırıp koyduğum ha? Dekim pulum bəmək, hıh, kılıp çüp gətti dedim. Oy siz, bubduğ o, iş kılıp taksiyeriniz çıkıptı o. Şuna olan bir kız mı gəkkimidin, siz mi gəkkimidin ayız? Oy, yakış turatam siz mi demidin ayız? Şuna kokap mağdın ayız. Şuna taksiyedin çıda vaxta, hıh, koyup çüp gətkəm. Siz ayrılıp kuş kiç telifini siz koyup diken siz de şuna karakancağda ya. Aç kız. O nimike cuma. O bombası yakışka o. Hıh kılıç. Bombakan bosa pulunuzu birip koyup. Hıh koyup çüketken bosa bu. O maç pulunuzu beme çüketken bosa çıkılıp. Çıkılıp. Kızıkıp da bop da ya. Şundak mı yakışa mulayim bir kız idi. Nimin boğandı o şu kız. Davamlısı bilen bizi çıkıdı hemen. He kaplan. Niyaz Ali.
3: Var ediyor tırpı yok kaç kadın öyle sürenmiş. Şundan koyanını aldım lan. Koçun sözlerini aldı o geldim. Tercih yolluk. Koş şimdi sıra bence lan.
0: Buldu. Ava Bekir adışım yakıptı. Ada aç yakışı mı? Dip yakışı. Azatlık canım bir yolları yemiş. Altın bulak sol sarı terepler var o. Maşallah behli köp karan. Açta turdu o. Dip buçur yollapsız şu. Şembi günü şu altın bulakla aldı yolla he. Şembi gününüz hayırlık olsun dip. Sizden mi hayırlık olsun? Amin Gülhanem şembi günü günüz. Kaşgar garbi yolları ravanken yağmur yağmasa su çeç maşınsı su çeç vatıdı. Bu kanak et bu amde de. Beyaz aştakam vazif bu kaga okşaydım. Ne el çeç vatıdı o? Su çeç maşınsı su ne? Öbür depak soptu ki. Başlayak ma bu hazır yağmur yağmasa biz ma su ne ma iki ton su ne çeşmeyi tutsak bola mı ya? Çeç vitem dem de bir soru ve soptu ki nesle. Kapla.
3: Başım bir ama sucuğu görüktüğümde

0: Мен дода чыккан ношо
1: Мақұл.
0: бизнес апарат маңгайны
1: Болды. Диққат қылпай дейлі. Бір-бірімізге азырақ жол беріп, сәл жол қойып, ачығымызға сәл бір хай беріп. Бұл неміш қонда дейсе, десаңла бәзілі Başkala bunda şey bir kırvasan boltu da ben karşıtarım sel kısta para kupup kaysam yay da bir bu komuz koyuydu da Allah bak etçe sel bir açığımız gayı verip üzümüzün sel tutvalı gayı tutvelip mangayla cuma yolda. Ahmet Niyaz Karkaş.
0: Bugün arkadaş o kadar sayaksın oldu dünya tırpan anlattığını sabaha da baktık.
1: Buldum akıl. Sizin kız dostunuz yakışıkça bağıcı yakınmayı menip kılıp çıkıp etken bolsa benim kız dostum dırkettim maşına çıkıp gelip Aç bardağa yerge bir 20 neçe minut vaqt 20 neçe minut tıllap meni deydi. Tıllap 20 neçe minut tıllap ulandan keyin tüşüp qalgan te. Mondaq mehmanlar ahvalla buldu. Yaxşı kajma qız dostunuz jma deyi pul vermey. Hıhlı qıp qoyğan bolsa deydi.
0: Salam bir man 74
1: Yaxşı ma. Nurali.
0: Sen yoqdırğan ma aldı tüyollarını qoçulmuştıralar.
1: Maqul boldı rahmat. Anjurning daz qanç pul azer dep donisi O atışta FIFA'da hel örlak kaptı o en destekli kız yeni çıkan vaktırda bir koyun açımı bir koyun açımı da tazıcı çıkan vaktırda bir yerim koydun açı bir koyuş modun bir yerim koyuş seti atı de ben de gördüm bunu çok doğrudan o hazır korsam iki koyun açımı onu bu gitip de o daha nese açtık ya hem de az bazaladı ya FIFA'nın gibi o bazaladı hem de 10 koyuş mu ki ya kaç kitan hem de
0: Salam, bir man 74 kaçkadın elisere. Şükür yoktırgan ne aldı tüyollarını koçun istere var.
1: Makol. Tuyuksuz maşınsıza çıkıp gelip koşup bup diken de aşu kız bala gep kılıp kasa dep. Gep kılmıgan dinkin tekimi bek açığı kipti de dep. Ya onda emez. O kız bala iş kılıp açığı bak ya o bala.
2: Yolkara adu soy say atrapır halbet yolur kursu kursu vire maşınsıza köp.
1: Boldu. Ahmet Yaz Karkaş.
0: Bugün arkadaş okudursa enzininki ağzı kısa tık tık tutturup herkes de pişkine ötkeller de pişkine tık tık tık tık çıkarlar o.
1: Ya kaç pul endi ne? Kaç pul vardı deydi? Enjör. Enjör desen enjör yiyemiz kıvatıdık hem de. Yağmur ne yolup gitmesin de yuvatka. İş kılıp. Yar benim bugün babu keçi bu Maşın sıga moşundak din podek nesin çıkıp güm güm dır dır çıktır mans bulan bomaydı. Umu aşı aptomobilini kanunsuz özgertken Katar'da bir taraf kılındı. Cuma anda şavukun çıkırıp anda mansa. Hazır hem de yol yollarda belki anlı uçularımız dikkat kovatkan buluşanlar mümkün. Hatta mı taşkı aylanmıyor olurdu mu? Hatta sakçılarımız ne akmanı moşundak özgertip özgertke aptomobilla Karta vazif icra kovatı da. Yol yollarda. Bulup muşu şehrinin sırtıga doğru geldiğin bir kısım yollarda maksus. Tönügüm o muş ikinci aylamını kitvitip köydük bu 4-5 işte özgertken maçılarını katan saksılarımız bir yakı toktu koyup da akçan şu numarını tuttu, cerimanını koydu, maçını esli aleti kaydırsa degen telatını oturup koydu. Muşundak ki. Biz o hoppup da dep mağduk hem de. Bunda ise konular kemsin bir kısım maçını özgertti kalla. Dek. Aşçı o. İlan bağırı meni hep ay ooo kılıp mesela başkalarının ki bir hatlar yol yürüyüşü gibi tesir yetkiz diye onu yaptım bunlar. Hatta saksılarımız noktalık kaldım için tüzeş tertipseliş hizmetlerine bir vardı da.
2: Yolkar ortaca yenen yolları ağabeyet yolları maşallah salkıyor.
1: Makul. Nurluk yolları devir meydanının ki aldı da maşallah bir kadar köpkerlik alay tozlu şok geldi gavçanın İbrahim diye verdi de kaplan.
0: Başlayacağım abi, bizim loğa yanlış bir şey ya, doktor hızlı karartmağın da Allah ama Şehrik'in aslında Allah mahsul genel mayoları var. Şehrik'in sürekli maçıydı.
1: Abdullah Hatta.
3: Hırız yetti tutup yolu size sayıdı, şöyle odunu kuarlı karartmağın da maçıydı sen gibi.
1: Oldu. Etiken de yüptük hemen maçını, vayla yüp gitti o adam. Ya bir şar şar şar şar, yağmadı bu yağmur mu? Altın kümüş yolları da maçıyla sel köpürek geldi, avuçların Abdullah'a evet tuttu. Kuvancan.
3: Anda evalınla çöpürdüsa yaksın oraya tepkiler yaksın tepkiler.
1: Yaksın ya Kuvancan. Yüzün tutuyor.
3: Hazır Engin'in park kötü vaatı kötü öyle beş köy etrafı da.
1: Bir tali ya.
3: Engin'in birinci kişinin bir yeri bazı az kaldı.
1: Bu ikinci kişinin bir pisse.
4: Adımlar kıymetli olsun. MG'nin

0: Turuncu abi sorunuz. Turuncu un.
1: Salam bir salam bir diye kesle yasma uçuracağım kutu
0: yasma. Yaxşı.
1: Teyzrat kuşun dinin aldın. Yunan dini aldın KK yolunda kaç metre var. Dedim ki taz kurdu. Cuma de kuyay.
0: Makul buldu. Andın. He siz yigen muş belik degen belik. O beliknin türleri çıkken ben yigenim muş belikçim ama muş belik de sana bulduken. O mihmallarım demez mi ama Hıngçan olan Fulüven'in ağırlığı dike şu ya deyken. 120 ne çıkıyor ki? 128 koy mu? Yo, Roşengül 150 koy da. 150 koy yemez ki ama 21 kıtın bir yap geldim. 128 koyken. 3 adam toysla o belikçi. Açtık. Ondan başka lazcısını yap geldim. Muş belikini yap yaptım ben, lazcısını yaptım ben, yap mısın yaptım ben. Anda ne çıkıp seyini bulurdu, onu yap yaptım ben. Çıkıp noçke. Buldu ki, çıkıp, kırıp yap yakınla. Ma çoğunla, benim düştü çoğunlarını aşağıya çakırıp koygan hem de, biz programda düştü bakmak için. Çoğunlarını çakır, çoğunlarını çakırdığın gibi, nek buldu ya şu. Muhit çıraylık, varan çırıngın hali, na çıraylık bezelgen. Çoğunlarımı şunu da yakışık görüp, kirip başta tamak yap kızanıp çıkıp atıdı. Şemsin sorap yakın, şemsin berip yakın. Buldu ha çoğunlan çakırdan şu kıyıp kalsın. Ne kaçmış ma o. Çubuzdan çoğunla ha kaşkar. Kaşkar'ın kegen bu ula tekin bek bek bekerek bilemi ki. Acı mihmallarım kapırın ha.
2: Bu işin diğer tanımaz bir gün asla sorduğun bir eşlik kaldı.
0: Ya.
2: Ne anma tomşuk dışarı atıp ben.
0: Tomşuk dışarı atıp siz.
2: Bizden verdik bir balığın dışarı işi götürüp ki. Ona iki gün aldık tamakı götürüp mi aşkınıza. Ama lazım kız olarak yüz çıkıp attı. Kız olmanın bir numarına tesis diye sürüştü kutlaksın eğer de bana telefon tuttuken. Evet. Ve tesistirip koysanız üstünüz ne? Ben akıl deyip koydum ve tesiste ayrım para alışan bol da kurban oldum. Evet. O kız olarak yiyorum ki kendim o, ben mi yaktırıp kalkan, bittim o. Ağzırım öyle gül bastı böyle de çay içirip koydum yine. Bu işini bir kanda bitirip kutsam bula, o uyan kalsam o balı bizden tabiyle bir mevlik bala.
0: Kız kapak baş mı siz? Kızlık mı? Ey özünüz yakışı gördüğün var kız valinin telefon numarını. Yeni bir daha duyduk, şu bir daha duyduk, yeni bir bal sorsa. Daha çay öde pe, demem ben bana koy, demem siz bu kızlık mı siz? He? Sak mı ya siz? Oy. Bir kıl, he? Tazı doğru emas qo Qaysarjan. Oy, ha qancha u sizni boshqa bir narsani kelishib qo'yganingiz bo'lsa-mu, uning nomerini depamasligingiz kerak-da. Chunki siz amroqda qandoq to'g'ri ket, bu xato xatolik ish hozir bu. Ha? Qaysar. Jonlaringizni men aytayli bo'ldi. Bu saqmayasiz. Menga yo'da shey deb demamsiz bu.
1: Salam, 1074 Kaşkadın yolu süre. Ben gelse aldık yollarımı koşuyorum, ihtiram var.
0: Makul. Abnumraylık Mozi'ninki aldı koşuyorum işte maşallah sel köp geldi gavçanın gengi obalı. Muş'un mesle saldığı aşıma Kayser. Recep açıkın kodda. Siz bunda bir laza açık. Bunda mesleğini çıkarak yaparsanız olduk acıma. Muş'u yağmur yağmayı baksın. Bazırınız tekim bulmaydı. O koşu. Aşta oldu ayağı yap yeşil olmasa sula akmasa bulmaydı. Atlan nallırdın resim tatıp eve tuttu. Yakıl abda yeğeyi tuttu o yağmur. Yakşı yakşı abda yeğeyi tuttu yakıl. Ben ma öğün açıda oturup okumay. Kaşkaş şehirden Konya şehrin ayısı çıkacağım. Maşallah sel köpke. Ançı tostu çokken. Ava bek ispket de yedik avçanı Şerzat eve tuttu. Rahmet Şerzat. Eslime avçorunuz.
1: Darın şunları yöndek tokat gitti. Azra çoğunalı kendine alakı. Şunu cıklık layık keyfer balıyken bu. Mabitine oy. Yürüşken kızıl başına konuşur sorduğun. Gelen balıyken bu.
0: Üçüncü başlangıçtın şu üçüncü görük karap manganın yolun işte maşallah sel köyüptük avçorun Abdullah verdi bu. Tuyuksuz katık şamal çıkıp yolun otturga, bektiğe, ayrı şerişat kise piyadelerini zahmelendirse, mal mülk ziyan uçursa, kaysa oranga inkas kılıp, davalını çıkıp. Aşı yol memuriydi de uğurlarga. Meyliydi manşan. Aşı tabi oldu onunki tertibi. Ma Tiyanşan Bağcı tarafından silahının idarı karapmangan kızılca.

0: Bihaterlikke ama yağmur yağa vakti yollar sel teyilgah pitedo süret sel tez olsa rolun sel katkarak lan urup basa maşın pekırıp gitgah akval va pek dikkat kime la.
1: Maşın o burda yol kavre. Yeni maşın o şımırdan ok yolda maşın maktarı köz yandaşın yolda anca mert. Selak durdun sığır bıçık yeni maşın otur kör üstüp çıkışta maşın maktarı biraz köp. Aha akınımızın ismi Kaysar'ca muhtağın ne? He Kaysar'ca?
0: Gidiniz mi Kayser? Siz
1: kanı kod. Ah, ne
0: ne, müjde dedi sizin cuma, temizsi yaşta dep git pardon. Vay onda özümüz özümüz erişemsek mi hakkı bemeyimiz derdik ki kızızık mısız bu. Oldu ki Remcan.
2: Bahar yolu, renkli meydan etraf, daven cunum yolları maşalı sesle koşulcan.
0: Makul, Arafat uçuyorsunuz.
1: Komşudun yolu üstüne, komşudun sonu çıkıştığa yaman tutup gitti.
0: Ama ne yapmış takı sürmez?
1: Akşar mangallar yolu yereyle şokurlar.
0: Donur çıkıştı da.
1: Ulan bir gün maşayla düzgün yolu yürüdü.
0: Açtı.
1: Nakış kökmeyle, nakış kökmeyle çıkıp kaldı ama sayarçıyla ama mimarla vakti tamak yavasın değil mi?
0: Donur çıkıştı mı? Acayip tosulduğun koç kecim o. Bir maşını mındakla mı sen kuyruğunu mında çıkırıp toktuklu bas bol diye o tuzlu bir yer gidi. O yerde kalay mı kaptı mı bu toktuklu kalan hiç kılıp nimildisi boğu dek. Oğulcunun o tonur çıkıyor da çıkı maşını ararlar mı da üç yerleydiken. Bezeleri bakken maşını toktu verip lan dükkan kırıp çıkıp edip toktu oldu kalan bakken. Çıkılıp.
1: Havşen sen. Oturacak ha oturacak ooo.
0: Ooo.
1: Bak Kayser Can'ın gitini anlat. Lazigin kimler tutuyor. Lazigin kimler tutuyor.
0: Asgarcan.
3: Riyafet ile yaksın, şu burada sen yaksın mı? Hüsürcan abandın o imzatını çıkarttın mı? Toptun bir evlatını çıkarttın mı?
0: Yok, bu Kayser'can
3: konuşuldu. Hüsürcan o mihmanlarımdan karşı okşaydı, bana okşaydı. Ben de şu kadar da şey, şu sen bana görüp kalsamdan görüp namazlığına atlaydı. İşte Hüsürcan diye ettiğin bir ayrı karşılığa değin yani. Çok sıkıntı.
0: Yok, hazır mı? O mihmanlarım mı? Ne mi? Hınçan mı? Fulüven mi? Hınçanın arlığı dik aşağı geçil demez mi ha? Şu aşağı bardan gel. Şuna ona bir film işlep çıkarıp koyup gelmiş ona min ton dedik Allah'ın hemisi. Bizden miman kamamsa dedik anın aşta kızızık işke.
1: Oturca oturca yol kavra.
0: He.
1: Valla kenti maldıcın Süleyhan çıkıgan eğazında hatna çakta yerge çakta yapsa. Süleyhan çıkılın ben kenti ma.
0: Karınız olmasın cuma çıkılıp karınız olmasın. Ayak çıkardığı nesilleri olsa yaydığı nesilleri olsa ekrep. Cazı kopu yap. Aşağı kılın ha.
1: O sözde yansıma. Kışta ilk bak hatta o şahit. Kedimi şahitli aldık şahit yolları var.
0: Yakışım sizler ama şırın götürüp de yağmur diyen dehşet yığvatı da. Dep Eysa Can Muşur yollap da. Bop da yakışıp da. Andı yine. Bekhtiyar.
4: Tamam tamam o sözde yakışım ol.
0: Yakışı. Kışta
4: yol kaldı. Kiramlarına hazır yollar alalım.
0: Ya makul İbrahim
2: Can. Bir yetili kırık oturduğum kavri. Şincan yolu, Karmayla yolu yıldızın. Şincan yolu kayın. Koyuştan sağlı karak madım yolları var.
0: Makul buldu rahmet. Yeni mında karsak Niyaz Ali Can uçurunuz.
1: Böyle bir yatırtı. Koşkarın yolu sürü versenin. Şincan'ın da aşırı uçurdu. Empiyarlar da uçurdu. Aldık yolu koş şimdi şurada.
0: Makul. Yine uçurlarını yanılsak sen için de yanılacağım biz.
1: Allah varım ya yakışın o.
0: Yakışı yakışı.
1: Cürat halkın. Cürat halkın. Cürat
0: halkın. Makul Memtim Can.
1: Uçurcan o. Sen sen çıldın bana açtın abi lan.
0: Ya
1: uyalım. Onu da kavrum yok. Şimdi ben inanma her şeyi. Sen uçurcan barış yerine. Sen sen çıldın açtın olsa lazır o lağımın okşaytın abi.
0: Ya o lağımet. Ma nimet yaşan. Evet yaşayan çocuk gidi bunun da lağmen somerle çıkmaydı ama onda bayam digen bakan çıkıp tamakla var da. Çö çıkıdı. Çıkıp tamak bağısı mı yapıp öpek kılı. Hay hay becep na diye çıraylı kıp açtı. Yeni ma kayısı böyle hüp gitti bu maşalla bek köpken ko. Veli efendi ma kayısı böyle hek. Bek tozlu gitti bu yol. Bekir efendi
1: o çocuk. Bu size yaşlı mı
0: kanalı? Yaşlı yaşlı.
1: Kayısı böyle hekken aşkana ismini mi diye?
0: Mihmallarım. Nengun yendin ki olduğa oldu ya koş yönü işte yollar avan diye uçur ne kolonu mağın be diye anlatımız evet doğru.

0: Да, Тимча.
1: А, всегда шел продать, я вот вчера начал, как и все, но точно не все, мать, не все, где-то все, только представил, а? На вас не.
0: Маха. Морали.
2: Салам, Берма, я тебе сейчас хочу, когда мне лошура. Мен жен-жен дейлін алды тұрлар, мәсіна сұр көбірек бүшін дек сұр сұқа.
0: Бір алнычымызды іш қызыпты. Әй, бір ярдам қылыңла дейді. Азер. 3 саат оған дүмілі келі. Әй, ма тонырға ап қыпақа елдеп өзі ете. Ма өйдікі ная қылған тонырдың қызы деп. Оның сәл ауысының нем қылып. Жен олар қойдым бірінің бүтін сұйып бола. Sen ona koydun birini saptıken bu pişmapta bu tonurga. Kayıtlattı yeni ot yıkıp onun dinkin kızıtıp sağsak bulamdı ya ki bu göçünü kan dakkılışını bilmedi o. Muşu ne ölçüyorla hemisi muş tonur kavap yemizde tuğam te. Bizden bu tonur kavap salarlı dek bir hemen tukunumuz yok de. Şu hemimiz sepaka ildep koydun birini öltürüp sepaka an dedi. Bu ne kavapçı ustamla bir nez demişse. Bu pişmapta kattıyla. Taza şu otun obdan kalıp tonlarını kızıp olup su digerini taz çelekleyip kuyga okşamamsızlık arganda. He? O ne ben okumayım ya. Ben de sorup siz merteki o. Yelik o tonur kapıp gel. Birazcık kapıptım tek ot kakla pişir pakka edememez. Okumayım ben. Müstakil alet şu.
2: Rüzgarını sakat kazandım deseydim. Bu şu ayağınızı şunda korkak top, yine doyun oynayıp, onu kılıp, onu kılıp, tek bir yürek koyup yürüyeceksin. O zaman da...
0: Cimmit otamaydı. Kızızık mı ses? Abdullah Hüten.
2: Örümet size burada sayıyor kavre. Kalık dörtten sayılık işe, benim sayıyla, cahil görmüşsüne. Cahil görmüşsüne, cahil görmüşsüne. Reymada sana aldık içine yol asla getiriyorum.
0: He makul. Hazır atışının yüzde bir yerim koyunun üstü de bulavatı da o ence. Erkay seherin aileye verip 10 koyuğa 3'ünü satsa muhabıkken. Atışının yüzde örlep gitti ya encerdeydi. Makul. Yaksım silahmış Adıl Solsarı'nın aldıdık yolla ravan turdu ya. Dep Abdullah Avçır yollaptı o. Piyadelere yol veriş doğrusundaki talaş tartışlarını azaltış. Bu sebepten kilip çıkan Çoğun küçük hadislerindeki olduğunu ilişmek istedi. Bu nasibetlik tarmaklarının inçki tedbirlerini kullanıp, her hıl üskünle arkalık mesuliyetini oydanlaştırıp, katnaş bir hatterliğini ortak kolluk getirsek, bulamdığında o da böyle kaldım. Dep bağlı. Buldu. Muşu fikirlerini biz mu katnaş sakçılarımızı devatımız. Ula mu bir kısım ızdınış kıvatıdı, bazı işlerde tertip bir sevatıdı. En mühimi bu katnaş cihette. Bu katnaş cihette 10 intayı mühimken çoğu. Meyli piyadeler olsun ya otomobil hediyeler olsun ma on seviye intayın mühimken. Özümüz anlık olsa, katnaş kanun nizamları anlık rayıksa, hatta katnaş belge sızıkları, katnaş çırakları yok ehval asladı mı? Katnaş tüzümlerge, özümüzünki bir anlıklığı tayınıp durup yol yürsek, bu vakitte katnaş muhittekim yakşı vakam bulattı. Mesela, Bu yerdemde nukul alda bir tüzüm belgilmel demey, özümüzden on seviyemizden yokur kötesek pek yakşı olar demence. Hemimiz özümüzden etrafı dikilerden başlasak, ballarımızdan, ayağımızdan, irimizden, otağımızdan dikendek çö. Akıl ufka, kıyırındaşlarımızdan başlasak, etrafımızdaki adamlarla mesul bolsak, hem adam şunda bolsa, yakşı olup yeter idi.
1: Hoşçakalın, onu kandağa kıladın be.
0: Hani?
1: Yerim oklağın gibi var.
0: He şu?
1: Bunu kaç saate çürüp sıra tehlikeler tatlık olup bu sebep anlaşmaydı. Ya zıhta zıh kebap tutun ya ki kazansalı pişirip hiç bulağı dedim bunu.
0: Hem de yer mi tonur da pişti. Onun hem de parçalıp kazansı pişirip yedi o. Açta kısa bulam da.
1: Peki o tonunu boş kısa bırak da ola. Ot dikeni gecirim kara, kızını gecirim kurup. Bunu yap grup dünyaya kadar şey olam. Sonu kızıma kadar taşı.
0: Şu, konuda hukuk.
2: Sonunun ağızı, bizim sizinle içi çıkmadan için koyun kayıp söyler, 40 minutta 50 minutta şu kuludu, lakin tatkan ise bile söpüne çokun yem içtirek ağız kaçırsa konu cevap konu cevap olmayla.
0: Doktor ha, magyap değil.

0: Bunun ağır teklif katası söyler.
1: Hem de Bolga şu poptan daha göğsüne kanat kıldı bir koyunun göğsüne.
0: Bunun ağırı bizim 352 çıktıktan den kiyen koyunu sayıp söyler 40 minutta 50 minutta şu kulu da leken tapkanı söyler. Söpüne çokun yem içtirek. Ağız kesilse kuna cevap olmayacak.
1: Makul.
0: Koyun pişmeyecek.
1: Makul. Anda mavi göğsüne bir katım kazandı pişir bitip yerim. Ondan keyin zali qilib tonurga is pishasi bo'lamiki dedi. Men kon tonur kabchi av do'stimiz qaytadan o't yaqib tonurga dedi. Raurus o'selib qizitib yana bir sasin selib 1.5 soatdan 2 soatgacha orliqdan pishidi deb Shavay Jolinxo chiroyollabdi. Bunda qisqanlar bo'ldi ki hamdi. Birden təxir qıb nanca işçib tutsana olam ikən, bir aylık kişiləri. Hazır saat 13.38 yüzüb tutu, matonlarını qızdıb oğucu oğuzdu, 14 olsa. Üçtün ki saat ve o tötlü bile aram şıqırak.
2: Şofır dostlar, yol qavriye, mağabı, uçan suda, 5 kat tutsun ki pişman. Amal da başka oldu ya Allah, oho,
1: Kay yol?
2: Şofır dostlar, yol qavriye, mağabı, uçan suda, 5 kat tutsun ki pişman.
1: Fuda o,
2: Amal da başka oldu ya Allah, oho, ey.
1: Bak dostluk etip karganda, Yeni mandak, yığılsak. Vay biçeri göç dep, Ahmet Çapçı'nın. Öz, okumağın ikinci, ya fıkıdığa adam da sormam sile onu. Burkoy ne, ey.
3: Hürmet, şöpür dostlar, yol kavri. Yüzün görün tepimi ravan, körüsünün tepini Nisan şirketten aldık. Şöp peske, Nisan şirketten aldık karıp. Çelişte, maşin miktarı köp.
1: Boldu makul. Kavapını parçalıp, goya goğusasın. Suyunu taza ölçemlik tanışıp, az bop kalsa buludu. Cıkkılıp etmeyi, pişirvesi, bolivir de, yev etmem de o deydu. Makul.
4: Sülen, maa Seyfiyan'ı aldık, katlaşmasın. Sükemiz katli bunu be.
1: Seyfiyan'ı aldık ha?
4: Yer düşmüş, yolu önmeye bir yolu tosatma koydum ulan.
1: Seyfiyan'ı aldı, bulanmayı kaptı o. Seyfiyan'ı aldı. Makul. Kudret efendim.
4: Ya o sürecek ya kanı yakışı durmaması mı?
1: Yakışı.
4: Ürümçünün yaz tüyet kettim ama şiş kış katım yağı yok lan. Bugün...
1: Ne diş kış katım yağı da?
4: Ben şu dön kılık sıkıştım da tonlap uyuturup kaç kişiyi mamıştırıp çıktım şimdi.
1: Kaltıyan tonladınız mı? Uncu ola bek tonlap kekidek emez kapı yokursun 30 kapı ama. Bugün 29 kez yokur ya tövünün 21. Hele ondan hem madem ki hoş yakıp şunun da yakışı belen salkın bol diye devasa siz bu yezi tükürdüm hem de hem tonlap kettim devasız. Onca ola emez mi gireyim ne? Anda niye çoğunuz?
5: Rüzgâsızca Cüdin Cüdin'in kalkı uçuşluğu daha katlaştı. Yolla dostuş etti.
1: Makul makul buldu. Rahmet. Andın yaşım size riyasetçile benimki. Oğalım mı yetmedi anla deyip nima ağalı varken desek şu öydekilerle bir ne diş kapsayız. Öydekiler yamalıp gitip de o. Kaytırıp ekildiğinde. Benim başka açık uçan uruktu kalırım yok. El ağırlarım bası buludu bası. Dost buradarlarınız bası buludu. Dost buradarlarınız çıraylık verip. Ekesi buludu. Bosa aşu. Ayalınızın ki aşu çoğunları bakıp kalsa aşu çoğunlarının ki. Bir yıkılır var o silevlen bekerek yıkı ötüdüğün aştak bir bulduğu mesela. Aşılarını arı koysanız bekerek buldu. Aşılarını arı koyup akamış bir kapımızı depçim de arı koysanız ekipes buldu. Dost sizden alakalılarınız hem küçük yap kalan mı demek ki o aç onlarını aldı verip yakıldığın ka. Eğer ikiz pes yakıp koymuşsun demek ki şuna. Aç ayağınızın ki uruktuk kalırdın sizlere sizgi bekerek amrak bir uruktuk kalır bulduğu ha. Ya komisa bir işlerini birinde bir doğru bir taraf kılalaydıgan, bir oturluktu çıraylık işge kızge kılalaydıgan, karşı tarafının kimsel bir he, muştan gipim doğru adepinde bir koyun kılalaydıgan, aşınak bir adem ne olsa, sel bir gep götürüşlü hükmandak, adem ne olsa arı salsanız buldu. Cevulan sizden bu çok kaçan kemmi ki, kemmeydi bu balam, dep hazır hem de, turvatamdı o çoğunluğumu.
6: Güzel kızlarım ha işte takılımı şu gençteydim tabaza karakına oluştu. Zaman da saçısı ya tabaza da dostluk bazımız gençteydim işte tuttu.
1: Vah.

0: sallaydı Allah. O ilişki de sallaydı.
1: Vay vay vay, yeni başlap tıda tostoş. Güzel güle.
2: Salam Mısır'dan, salam şoför dostlar. Bayan ağaç fiyatlar gibi bir soğurluk ve yaşlı fikirler buldu. Hazır şoför dostlar deyip anlık fiyatlar gibi bir vatıda tamamla. Lekin bu beyaz fiyatlar çokum senin yol veriş mecburi için bağ digende kılıp.
1: Karamla cimağı
2: da. Hemen aldırmayı öter. Sesin sözüsü balısını işten aldık için kendi sebep digende. Bir işte istik ötmeydikken şunun bir dikkat çıkan olsa.
1: Makul makul. İlgar malim.
3: Uy uy nerede yokluyum o?
1: Uy yakşı mı? Yakşı tutunuz mu? Tiz çıkma. Ne gibi mandı onlar şuna? İlgar malim ne gibi? Dadınız ne gibi mandı siz ne? Oyunu gülü hep mandı mı? Yakşı oynayıp gelin lacı mı? Kaşgar yolu mu şu? Koş yolun üstü yollar avan ki adıge uçurunu Tor taksi Ruzcan evetip to. Rahmet Tor taksi Ruzcan. Kaşgar ama şiyyü dada o. Koş yolun üstü yollar avan ki adıge uçurunu hopi evetip to. Seher bulbulu mu? Yaman iyi gizgi çıkıp aldınız mı siz? Maşo derizge demirdim dedi o.
4: Pek
1: omak,
4: pek
1: omak.
4: Başkandı
1: birse mi mahan birse? Omaklığı omak ke. Yamur kıyı vettiye. Aştak ke ne? Yamur kıyı obdan koy, bütün koy kavapın çoğu yakşarak aptap çıdığa yeğe gitselip kıyık ve ayım. Şivay kandın mı şu? Hoçuan enzerin yolu kırış, iğizda maşallah bek köpke, söret bek asta. Dige avçanın Abdülkahar efendime verip tuğum. Cüy. En korosunun ki aldı ravan ki karşı taraf adıl da sanın ki aldı da maşallah yıkımı köp yürüyüş asta diye avuçlarını kullanma bana be deydi diye anlatımız evet tuttu. Yine karsak piyadle doğruluk geple kakşaçlar mı kıl bakken emin okumduk piyadle bek dikkat kan bosa deydi şimdi uçuracak kozak açtı Muhammed Bek açtı açtı üçüncü körüktün mü şu Guanghui körükü karap manga yolun işte maşallah sel köpken diye uçurum da uçurum aldık. Üçüncü körüktün Guanghui körükü manganda maşallah azırak köpken. Andın ılgar malının ki basın buruştur. Ve tırın denki ne? He?
3: Ay ona da oynayacağım bayılır.
1: Ne ge?
3: Ay ona da oynayacağım bayılır.
1: Hayvanatla dünyası var mı et? Kayada o, nerede? Ulcunu nerede o?
5: Görünmez şu buradasın yol kavre.
1: He.
5: Benim o gözüm gördüm, aktim, nesan şirketim aldık çayır içeri, maşin maktar, bekke, söret, bek asla.
1: Makul, kaçka ihbarhan aldık yollar avanken, dige uçur ne? Hayat bir oyun kokşaydı diyen gip, isim koyu anlıkçımız evet tuttu. Mavu anlıkçılığa anlığa vaktinde mavu radyon bir üçür versin ya ki kişide başka avazlarını üçür versin avaz yaga vaktinde. Makul. Bekir efendim mavu avazlık üçür yolluğa vaktinde yine etrafına sertin iş olsa deydi. Andın Ahmetcan'ın uçuru karsak ben bu 9 yıllık kebapçı muşunda canı okşaydı beğenge beğdi bir koy. Bir kilo geçilip basak memlep yemiz. Bunu. Oy siz aşını oylayıp gettiniz mi? Ahetcan oy bunu bir yakşarak bir omalın depemey. Miyim bu bir koyun sevi oğan da bir koyun salıdı hem de bu koyu oğan diken kutandırlık koyu var. Cephalık baktı hem de bir aylık kişiler bir yer yığılgan diken bu işin bir tonları sevip bir kavap kıp bizim bir eden boğan diken kavap kıp bir yap bakmam dok dep. Oylayan da okuran hem de aşta kısa. O maa bir kilo anın bir kilo güçü var maanın bir koyu var dep bunu aşın yamallaplı yürüydüken siz o siz. Bir koyu olsun bir koyunu tonları kavap sası. Hazır vooooy de bak dep gitmeyemiz o buludu o bir cemettik bir aile bakan dikin bırak koyunu yüzünün tonuru varken karana yakıdıkan şunun sep yiyisi yemem de o bir koyunu sep yap getirdi de bunu çıdımaya kalamdık mı hem de yönfün
5: şunan bir yetip süt yolu seçiyor yapan aydıram karak manga yemişte muhteşem görüşün vakti da daha kaybolup tuşlu seversin tuşlu seyirde
1: makul ılgar mı alayım
3: ben ne koyuda
1: he Ey ne vardı ki ben ılgarmamın oğlu bir depesanla olmam da.
6: Peki yanı aldı tutuşu şu istasyonluğu tersisinde yazdırır. Katına satçılarını kez o da yemezse.
1: Muhakkılı. İşte bak yolu bek tersir kıptı. Ey çakçak akı hemen dak niye koydum. Çakçak mı kımağını buldum bak. Hık ayet bir koyunu kavapını pişiranmayı açık kip yardım sonra bizi gel kısa. Başkalar bir

0: يا واد دو سنه مده برقوين يا سيد قايت دم دخمه هم دم وبرقوين كواب قد اشتي عادت كشكو وام بتشوم مش امس
1: شان فينا بس توصل تقدر ديام تين كان من نغان اسمع كال دقتم لك ديجان
0: ديام بوتش اغان توز يعني
1: ديام تون فينا ما عصب بجون سكين ده در در تون سكين ده خلا
0: راس يا ها طور يا يامور ده
1: ماشي نايد والغن ينا
0: طب
1: تنجلنا توصل تاكو الله كاسك ما ülüşken hasam hasam sürekten bunun için mi pencere oldu mangmaydan çıkarak
0: ya men pek hakkında bunun dedi
1: regle mangay yol çıktı her bir pencere oldu mangmayma dedi güzel yerden bağa
0: bu da men pek hakkında
1: 15 milyon lira bir yerim satın mangamda ne aşkı üstün çürük kuşluk falan ben şıkılıp meşe azaplandım mı ben
0: şıkılıp pencere oldu ihtimak yoldasını körü kalmayacağım ben de bu Yağın bağıtçısının ki aldı dükkü kızıl çıraktın Rüydağı mağa yönüşten maçlı layıkım selcik kendi gafçırını kolumu mağın bəyə digən anlıqçımız əvər tuttu. Poi stansıdın mı şu Cinkay çöy tərəf qarab mağın yolda mı tosluş bağdaydı Əhmətçə radyo. Vəli'nin uçuru Vəli.
2: Haber yaşıcı yaşıma. Mən bu müşahidimizin dəkə fantin üçün yana da çıraq tadı düzüksəm. Soy mən bu sultaq sayıqsəm bu dəyə dəyə dəyə dəyə dəyə dəyə
0: Piyadlam dikkat kımağın aylı oldun cuma. Bir kızıl yarım saatte öttük. Bir kızıl çırakta yarım saat öttük. İşin hemşire çokum işin Allah. Yeşil çırak pekat 5 sekotlu yandıken. Oğuzumu bir gep gegen başka yolun işte maşallah. Bu taraftan bu tarafı maşallah adam edemem. He? Kaysi yol. Bu bir kızıl çırakta yarım saat öttük diyen yol. Alım can. Kaysi yol. Yeşil çırak 5 sekotlu yandıken de siz. Kaysi yol açlar tanışlık kaptı. Ah. Hey. Kandakı gitti bu. İsmimni okumay ma uçurunu okun. Ha, bunda uçurla çokum ismini okumay okan deken kızkarlık oldu bir ok bak öyle. 20 yıl burun biz toy kılamagan. O aynı vakitte. Bunu men de. Başlıkların kızı bilen toy kılgan. Hazır iki balısı var. Ben iki katım turmuşta bəxtsiz buldum. Bir ay ilgiri bana telefon kıptı. Sen bəxtsiz bulup kaldın. Oylusam yürküm bek ağrıydı. Bir hizmetleşimden ki ayağı kesel bilen tüyüp getip diken iki balası var. Seni tanıştırıp koysam açıl sen şimdi dostum bilen de toy kılam size deydi. Bek açığım geldi. Açığınız geldi doğrup da. Lavzu mu o? Kuzuk o Kayser kokşaydı kalın imkan o. Ve? Şunda mı ya? O Kayser canı o yüzü o bayan ki. Abay kıbala hatalığını düzeltmişse kiyin hudunlu mu haklı kız. Kravan. Derya buyuğu barımız demde a küçük umak bala. Açta dedim o iş kılıp ben. Ayvantla bağıtı deplam anlattım ya. Davandım o şu şinfu. Şinfulu terepke mağdığandaki ilgili şipek tosulup gitti. Dike uçur ne tapçır valdok. Koruldum o şu tiyanşan suyda o. Luga uluf billim yanıp. Ürümçik bağıtça kaç pul çıkıdı. Koruldun ürümçik içi ma? Ürümçik lopnur yokursa taşı oldun mansınız karan. Koruldu şehir içi de meyip avu. Şorçuk var o şorçuksun ütüp. Şansıkı tükündün ürümçik lopnur yokursa taşı oldu çıkıp. Bunda mansınız. 200 bir koy çıkıdı. 200 bir koy. Eğer hem de avu ürümçik koruldu canubi. Dige yerlerden çıkıp mansınız. 210 koy çıkıdı. Açıkken sonra aldığı mal çıkıldığı yerden. Açta. Onun azırak bir istinarak çıksanız 206 koyma 7 koy açta çıkıldı. Andıma Ürümçü kege baktı da Nekmuşu Dövlet Yolu 216. Ürümçü Cenubi diye yerden çıksanız açta 201 koy çıkıldı mı? Nava demdi Mağo Şerkayla mı yokursa taş olurla mı yapma yağlı taraflarını çıkıp kalsanız yine azırak 5-10 koy aldı kendi çıkıldı. Çıkıldı 200 koydun 210 koy etrafı da.
3: Taksumu Kırata Nasapipiye
0: Ya? Ne mi dedin ağız? Yine kaydı bir de piyonu ha? Kaydı yen bir de piyonu ha? Okuma kaldı kaydı yen bir yen bir.
4: Salam,
0: bir
4: izlet kişir.
2: Ma beygi meydanı yollar ravan aldı ha?
0: Beygi meydanı etrafı yollar ravan ken. Dadi yopu körükke çıkışı yığızı bek tosulup gitti. Dige ufçurunu Kudüs efendim verip dost. Hayyolu Cenub'da şimalgı maşallah sel köpken. Söyret sel astık etuatımız. Dap kaysi bölü gide. Yeni bir davetine Abdursul efendim. Sayıoğlu'nun ki Cenab'dan şimalığa kaysi bölüklerine vakti da yaptım. Bunlar biraz köprek yapma. Hunsa etrafı da mı? Şibili atrapıdı maşin, he?
2: Bu yüzden bir tek yaşıma maşinden daşını uzun, kalbiyet yoldun şey.

0: طبعا لانه الصدغه غاد سوزان سدك توش بس تفضل مزياده
1: Buldum. Aa, böyle bir mektup yani. Onda avalan olacak şimdi uçuracağım ama işlep koydum. Ne hadi işlep koyma etigen. Etigen işildim hem de çüştü işildim işki bak. Buldu ko bir buradan bir işki bak işlep koysa buldu ama işte dek Allah olsun. Bu nini işleydiğin hizmetler ba. Etigen çıkıp keşti kaytıp geldiğin. Bunun şulanın hizmetlerini buna ait cephalık desek buldu be. Etigen bir işki saat çüştü bir işki saat işlep koysak ben belki işlep kettiniz de. Ondan dam da ketmanlı kılıçık değiş işimiz bu. Bazen bir işler var mesela. Şu adam özününki kılıçık değişiklik işini kıvatı da anlamda. Hem de bu da sek hem de bir yakışlık yarışmaydı. Bu toğun neyim iken mavi de böyle kamağlar. Bu için bana da de koymak için. Bazen bir adamla kılıçık değişiklik işini kısa capa tattın da koyduğun gibiken de. Sancı, Kayfaçı, Nuhinlu, Yollar Avan dedi. Makul buldu rahmet. Ben capa tatmadım. Hem de silahla cık anlap zirkip yettik demiş sana. Ben cevap atmadım. Başka evet gördük de tosuz sel eğer kere gel uçurdum hem teleye batıp da. Bu vak bala ağzıdaki emzikini elbette yakısın. Ben bu kambı dem de. Lekin na tatlı çıraylı uçur bedi. Rahmet.
0: Oturacağım ama sen geçerik ya silikimekten korus kağıt ol da. Şuna inip bir oranına. Oturacağım ama sen geçerik ya silikimekten korus kağıt ol da. Şuna inip bir oranına. Depreler buna.
1: Sengici dedik ki sirk ekmekten korosu. Sengici dedik ki sirk ekmekten korosu dedikini şu aşı. Bu iştipak yolu bile o dil menip davazağı kilay dige vaqtıda mı on koltrak bir ağılıp bir sirk ekmek ağıldıgan şu ağılıp lan maç kırışı ağız şu da men aşım ki dep oyldum hem de başkan anlaşılırımızın bir cevap
2: etmesin. Kumbo şakını şakı playmondi.
1: Ya?
2: Kumbo şakını şakı playmondi.
1: Konsent tak kekçe ha, ma sayıyla cennette şimalga maşallah sel köpte yine konsent tak kekçe dedi ha. Kudret efendim, şurunuz.
0: Düşürecek ya siz ma, tağnağa bağlı açıp kovap kutsaysınız.
1: Ben kovap kumay mı?
0: Kurucunu kana kana kılcı da bir pekına alır.
1: Ben kovap kumay mı?
0: Yani bu çöpürüstan olsun, çoğuna olsun. Bezeller ufku da bezeller ufmaydı. Biz kovap kumay vakti de şiddet üretse kovapta.
1: Süt?
0: Söyle olsun hocam. Meşrit teyze buldu acaba.
1: Meşrit kötü vese. He, ben onu okumayım ben.
0: 11 nakti resti bazen kalkıştan makatlanıyor.
1: Ya o yeri çıkıp, bir gün cepatı atıp, ısıl ne yap bu yerde? O kebap kut koyu yitti yap, ondak yürü yürümeyim ben. Bu halde, teyye kebap ne evap lan, apas buldu o. Tamak ne, hem de içki çok sağan idim ağzımda, vay be külüptüm ben, likin ağa adaşdan uçurga. Kaysa adaşdan uçurga, Ahmetçe radyo. Mehmetcan Tortakçı yapıyoruz.
0: Otur cavuşa gavu yol kavara. Bak. Cudun pifa etrafıdaki yolla adıptır avan kancıma.
1: Cudun pifa etrafıdaki yolla avan kan. Ondu yine korsak. Mana orne. Deplam evet siz. Enverka. Kına. O kemide orne Enverka. O evet yapıyoruz ama orne kemide. Depirine. Şıdaca o köyürük pek tosulup gitip de, katıp tosulup gitip de, dep münever efendim uçur yollap da. Mem teli 62-60.
0: Yeni işlerde bir asıl ceket var, iş bakıyoruz asıl ceket dışında kendiniz karşınız ürün şehirlik sod bankı çatma, şu bankını kendi kuruşu. Sen gitsiydi ki seri bilmekten korusu, 19'u başlamış mektabının uzun ödeki koçunun içine kerep, şükür metr milip onu burulsanız şu. Yeni işlerde bir asıl ceket var, iş bakıyoruz asıl ceket dışında kendiniz karşınız ürün şehirlik sod bankı çatma, şu bankını kendi kuruşu.
1: Ben diye yemişirken koşu. Boldi. Aşı. Kayarlıp lan maç takı uçuk. Kayarlıp da girsiniz. Sen ki çeki karılgan doka. Aşı adlan bir şikva kez şuya şuken cümü. Ma Enverken mi? Nek aşı seyir kömeknin ki oranını evet bir yaptık ya korvanı. Konya'n çeki geldim. Şarkı şikin caylanma. Koşla niyet yollar avanken. Dep mi yerde yan uçur yollap. Lekin hem de dünvi evet pese biz namaz salonda uçur toluk kemeydi o.
0: Doğru getir koyu otkası abim yolu türemin. Lişanda yala görüp bırakma ağa yollum oradan kine uçursun.
1: Makul. Şofi uçurunuz.
0: Sizin şofinin mihman kılmıyız da otkın. Seni bu yukarı çekettiniz
1: bu. O mihman kılmıyız dedik o. Roşen Gül'le bilir sizin mihman kılmıyız. Gülcidin kepsiz. Ya yani 15 gün bağ dep dediniz o siz. Ben yani 15 gün bağ. 15 gün için bir kete mihman kısana buldu dep dediniz o. Ay mihman kılıp sizin aşı duyunu tatip. Sizin aşı duyunu sazayı kuvvetmeyi kımasak çıma karat durun. Muş edem şu benim 15 gün

0: kendimiz kırılıp ahırı bizden iman kıl saldı edip. Yan bağıtçısının ki aldı ki kızıl tarafta dostluk doktor Han Sığmağ'a yolun işte işki maşına sokulup gitip de bir şoför telefonda sözleşip durup gitip de yeni bir şoför bir baba çaynap yolun ki yakısına çıkıp durup gitip de bek aksa iş kılıp maşaları yolun otursa da bir şey telefon sözleşip de yeni bir de çaynap oturdu dedi. Ma azıra küçük sürkülüş olsa esli resimge abdan tatip yolunu bir bekalı sop tüken atosluk gitip atka vakitte. Anda kımmay. Ахетка, чорон.
1: Зор мәшһүр бер дәфә ел калды. Алтын дәфә сарайның алдында 30700 сотырның алды, 7000 сотырның алды, җиңгезән кысалды җәйге юллар аван.
0: Мақул булды, рәхмәт. Анда безнең төшлек юлларыгызны без әмра программабызны эшләтеп баккалларның һәммәсе мактайдыган дус брадерлар бер-берсегә тәвсия кылган, Исл Абдул Фука Абдуллар алай таләп кылган. Учурларны яңылдык, ә мәхүншан җәмпәндә машинала бәк көп, бәк көп дәйде Нур такси, ә? Андан баямкы омак достыбыз учур юлды.
2: Kaymaz! Dağlarız etti! Yalnız! Ayıp tutuştu!
0: Vuy! Nakşettiniz mi? Bop de. Yüktuşu salayet kenişkisine tordun iltimas kısam. Bir saat ki bamay kenişkem çıktı. Kan mı de? İmtihan mı de? Bu normal. Normal Eskarcan. Normal ha. Lantiyan Archie'ninki kendinin mi şu ikinci aylanmığı manga yolda maşallah köpken Fukan koçsa ravan kendi gafçırını Lauta, qaytib kelibsiz de Lauta ha, yaxshi bo'pti.
1: Qoplan. Rahmat, rahmat.
0: Bildingiz ya Qoplan ha? Anvar akam gapirdi mana.
3: Ha, o'shirsan yaxshimi?
0: Aka yaxshimi? Voy be, kay kay ko'rinmaydi.
3: Meningkida manga naq qilgan.
0: Ya bizning mayda har qanday unda demay ko'rinmaydi.
3: Sen degan yaxshi, ashu. Ashbotchi agilgan ki birinchi qorasi.
0: Chu.
3: Deb qilmasin qorasi.
0: Ma'qul, ma'qul. Anglovchimiz bilibapti hozir. Güyücü yolu, Altay yoldun, Beycan yolu, Karapmanga yolun işte maşallah köpürek ki azıraq tosluş bağlı ki yendik uçur ne? Rişte, evet, da, boldu rişte, rahmet. Şıda çağ körük toslup, şu Honsan Cemperge, Honsan Cemperge, təsir kıptı dedi.
4: Beycan vaxtı saat 14.
5: Örümçü şehri su üstü balçısının yenideki Celil Ukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğice 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Sit olsanızla küçük kraleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celil Mablağ Siliş Terakya Çekli Şirketinin yeni öğüne aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-008-24.
0: Şahı.
3: Hemen orjinin kendim, kuşadın kendim, hoşçakalın.
0: Evet, kuşadın kendim.
3: Hazır, çıkardınız, yaşamaz mısınız lan?
0: Yaşamaz sen.
3: Ne bile doyum çıkarttınız? O balda yemekten mi oturmak neydi? Maksana minnet o atamak için mi? Doyum çıkarmaz efendim. Tamak için kendi de ben de. Kayıtırgan mı kaldın lan hazır?
0: Hazır kaytap ses, nimde yakşı? Hazır, hazır mı? He bu de. Esli sizin bir düşen mi seçen bilerdin? Mima kılığımız mümkün de başta pilalı tüzgen tok biz 115 gün bade hep. Ooo Ecep bu da gelgen de bir nim kıldı cuma hemse. Yeni manda karsak.
3: Ma davam beylo.
0: Davam beylo.
3: Yürgen Şahsi'nin aldızın. Şimdi biz karatmanga yolunu tıslat kesti. Maşini tıslat.
0: Boldu. Aha çamba avçorunuz.
1: Görüben şoförde sayıl kıvrı.
0: Akıtka.
1: Benim maşallahım ne bu? Namur keçik namurdan. Maşallah körü keçikli. Şöyle şöyle şun çıkıramı ne? Konçülüğünü aldırmış şun çıkıramı.
0: Makul.
3: 9. ayda kilime yeni şu.
0: He? 9. ayda bir aydın kim var? Yeni kilim ses. Emeyli. Çıkırıp. Hazır mı ağamsız mı? Oldu yoldu dikkat kıyıp hemsizcim o. Yoldu bek dikkat kılın. Acep mu? Görüş olamız, görüş olamız mı ki desem? Görüşem mi ki tıkış kılı. Bu anlatıcımız da mı dedi ya? Bu anlatıcılarımız bugün dedin deydiğin gün okşaydı. Moşu, serkaş, serkaş, serkaş, bek okşaydığın bir yan depresanla buldu. Ma, kotunum digen de bir moş, gelip onu gelip demedik ya. Bu şu serkaş kısıcı kıp diken. Şuna ondan 3-4 yerden serkaş ekip baktım. Serkaşıl deydi. Emesil deydi. Serkaşıl deydi. Emesil deydi. Ebe serkaş bek okşaydıgan, inçkiye tartıgan bir yerle bas, depes ana oldu dedi. O pakpaklının serkaşı de, serkaş demedi, diğer okşamamdı karaganda. Onda serkaş ölümcünün yerde bakken tanımdı. Onluqlar bir dəpaqsın, bir 3-4 yedik seyir

0: Сын бэ апрып пекна. Ханда хып калганда, у кай сер кашын ди. Сорсун зом. Э сер кашко мушу касе деп мында сорсун зом. Кандак ди деп. Мында сорсоңуз болмам да, каттык кылыш болмайды рас туура. Анушла деп бир баксын жума о сер кашны. Эй. Эмне болуп калган сиз эмде? Тазым бир ишип туу бу. Экен кашын теплеп алсаңыз го, ошо жерде экпесеңиз. Сер каш деген эмде бир жылдын 13 айынын эмне убакыты ба нерсе караганда шактып чыдаган нерсе болмаган экен. Şu gap şu aşı izdigen temli tapkılı olmayır iken de.
1: Ma dost mimin aldım aşı sen de biraz kene bakmış ya.
0: Dost mimin aldım.
1: Öşüken bu dokunca getirdi ya o kitip kasa.
0: Yani hoş oldu
1: şimdi. Ecep çizmek kitip kaldı da.
0: Ne de hoş oldu ben Ecep. Ecep görüşemeye kaldı o da konum yerim buldu o.
1: Ma seri kaç okuma bu kalan dostum et. Kalı kılı körü gidin, şimdi körü karan manga yürüyüş de.
0: O dostumuz hemen ayağlı.
1: O dolu dolu oturkansı karnıdan koçuda karnı 100 metre mantığı et. Alt kalıp binanın en asıda sen hakkını ödünüzden.
0: Ne makul?
1: Molle girinin atolunu işlersiniz, maşınınız ödünüzdeydi o. Sen o komiyeni giydiniz. Ay seri kaç ödünüzdeydi o.
0: Mihman kılıçtın. Kutulup kaldınız. Hotel koçusu da batıya seri kaç. Aşağı gün bir baksa onda. Cuma. Muştakken. Bizim o programımızda mı işletip bakanlarına hemiz maktaydıgan dost braderle birbirisi tavsiye kılgan İsil Abdül Fokı Abdüller Alay talep kılgan. Hani Bodek Semivi numara uçur bakken.
2: Ulan bir zet bitti. Sırtta işte şuna karatman katçada maşına bile intihar yıkıyor. Şimdi iki kez söz seri kaç saniye bana. Cihan adım. Açtım.
0: Okşam da.
2: Açtım kılıp. Hadi.
0: Okşam da.
2: Bir söz seri kaç var. Şimdi hocaya eğitimi aldı da. Sen bazağını çıktı kadar bu sen bir kez aldı da.
0: Hem akıllı. Emma aleyküm bek isil. Bek Kona serik aşçıla o dep ne erkensiniz daşımır ayak şehrisinden udulduk ki koçuk kirip bize şavşımın terepke mangan solga karıldız karılgan vakti de aşede gaşır gaşır gaşır dep serik aş hanı var dedi o gaşır başka mihmallama olmuşun dağ bolsa işlerini çakkan tükütüp ben mandım emser dep uçur yollap koyup da kesse bizden mihmallama dep merdi ya uçur yollap da Xota ikinci koçsu dike, muşu koyan sen seyir kaşları mu yakşı, aşağın bir paksan dep, muna verirken muşur yollap da. Enden çoğu taraf gelip iso, muşu yada bir seyir kaş var, şunda oks, vay yaman çıkken bu seyir kaş ay, oks aydıgan seyir kaş. Bu az ayağınız digen, ey nenin kiti de bir soran ha. Ey kaçan yigen biz, kaçan yigen, nenin seyir kaş diye aşıyor dep, bunlar çoğu. Biz bizden bir hakikaten bildir, berip yap bakan mı ya dep, bunlar bir sorap yakın ha. Bu seri kaşkım sezik olup kaldı iken bu o yakışık ya da seri kaşık sezik olup kaldı yani milayık sezik oldu iken gaşfır gaşfır gaşfır şodo dep iki seri kaşkanı va dep hem akıllı kuyan uçurunuz
3: ne yapayım şey iki ben yolu kırgan dükkanda hepini toprak seri kaşkanı bir açtım bunun aşkanı değil seri kaşkanı falan okşaydı
0: Сергалам. Сергаштай да, хомен. Сайма чандыки элмемнин копханысын сергиши бектеби. Бек яхшы ашыны мапыр баксон, ашы ярап каламы деп жума. Хотан көтсүн отурса сергаш бек окшайды. Яны бирсе Людаван Зугуан Зугуан Шаучуйдун ичиде ашадымы бир бек окшайдыган бир сергаш ханы ба деп. Боуша жолдору Ağa yakta ma yakka çünçilik ravanken dep mehem teli uçur yollap da. Bu oldu mehem teli rahmet. Tulu fan huamiyen. Beyşan baylayan. 931. numur. Cundiyan 931. yolunun ki ağırk bekti. O şeydi bek okşaydı decim ha. Elkemcan makile. Şavuşmanın ki aldı sayyoli asas yol koşumcu yol maşinla intayın köp. Şopur dostu ağın vaktlı kımanla yuma yolla tosluk kıvakta vakti da sel. Uşar uşar mağla deydi. Şarkı aylanma Guanghu körke körke tosak. Muş Donghuan sıçan çüşe kızımı tosak. Dep berdan miçven uçur yollap da merdan kan boldu. Behre efendim.
3: Dostça haba yoldu mu? Başı çayır sana kısa çayken de. Aşağıda karşı soracaktır. Seyir karşıda. Aşkına bir gitsin aşkına.
0: Makli. Bugünkü bu havada seyir kaçamaz şorpa dedi. Vay o şorpanın tetimaydı az yer. O ayalı serğaç sizik o kaptı o. 5-6 yerden serğaç ekmezse bu emez. Bunda serğaçın kötü. Aç başka serğaç ekmezse.

0: qop qilyapti, qop qilayotgan gap bor ekan bundoq. Mechvanga chiqsa o'xshaydi deb yaqin yandingmi yaqin yani. Mehmonlar oshxonasiningki nanik nadligini? Kuchani? Kuchadi yo'qku deyman u mehmon, mehmonlarim kuchadi yo'q. Urumchida bor, Qashqadaryoda bor, Yakanda bor. Ochtaq, kuchadi yo'qchimi hozircha? Ochtaq. Xuyong.
1: Bu yomon tashvishni asosan o'zimizga ham chiqib kelmiz. O'tib kelsa, men asosan bo'sh bo'lib kelgan biz o'tib ketishariyada biz yo'l vermayman shu to'sildigan yo'l ekan bu asosan o'zimiz ekan bu.
0: Yo'l vermaydigan gapda shu. Men o'tib olaman, men mo'ngaman. Malli mo'ngsam deb bunda mo'ngadigan gapda. Ochta ish bor shu. Yaxshimisizlar riyosatchilar, mao Xonsan tarafda sayyol taraf. Shunda to'sib ketdi jumo deb uchrayapsiz, ma'qul. Shidojo tarafga ma chiqadigan avtomobillar biroz ko'proq ekan, shu sababdan bak to'sib ketibdi. Guanxi ko'riga chiqish tush yig'dirdi, mashinalar sal ko'p ekan. Mao tirik gapda sotadigan yer nima deb, o'zim davonda deb yollabsiz. Tirik gapda sotadigan yer qarang. O'zingiz bundoq bir do'ri o'rinda ishlatadigan qilma. U qarang, ma Xualingni va, endi Xualingni yiroq ko'rsangiz qarang, ma u ittifoq yo'li bilan kelibsiz. Ittifoq yo'li bilan kelib, shu sana shu yerningki udildin ma pastga tushib ketgan bir yo'l bor-ku, Changluyanning kaniga mandiga yo'l tushib ketgan yo'l. Ashadillam, udillam, shu Changluyanning kaniga tushadigan yo'lga tushib ham o'ng qo'l turib, egilib birinchi do'kon ashadi bor, tirik gapda. Tirik to'qo, tirik gapda boshadi. Men ko'rgan. Shichixo taraflar yo'llar ravon ekan degan uchurni topshirib oldik. Abdulla Xotan uchurimiz.
1: Bobo, sayg'atga turbaga atirgu sayg'at. Aynan bir kamoy. Kilosi 20 ko'l. Başka da olsa atirgu sayg'ati.
0: Biyang biyang men, biyang biyang men degan qandoq men bu gapdi bu. Bo'ldi, ashir qashni ham bo'ldi, mishinchik tapalsak, ashir qashni olib qo'yqa, 100 so'm. Vashincha ola ashir qashni yaratma, yana ashir qash dalibas qanday bo'ldi? Bo'ldi, endi urumchida bas ashir qashlar shundoq ekan. Endi yana ashlar deydigan bo'lsa, o'zim etima deb dang aytaq. G'anija,
2: jo'rim. Tam o'xshaydigan?
0: Noche aşkanın nesinde pesan hisse. Ma biz kuşağı kegen deydi. Kuşağıdaki noche aşkanlarını basıp da pesanla buldu. Ma kuşağının aşkanlarını bilmeyi yok deydi. Bundan sonra kuşağıdaki anlatılarımız ve kuşağının noche aşkanlarını bildiğin anlatılarımız bir de birinle kuşağının ki ma aşkansı deyip. Zeper de bir aşkanı vardı o kuşağıda. Aşağı girgen hem de onun tamığı. Yaman emas, o'xshaydigan to'q. Undan boshqa ham tavsiya qilgan narsalar bor.
3: Boshlagan men ishkim dasturxonni qoldi, qarashtirib, oltira turavrib to'xtatdi. Ana kim shu ish qilib kirmiz.
0: Ishkim doktorxonning oldi taraflar, qarshi taraflar dedi.
4: Yaxshi.
0: Ha, maqul, rahmat sizga, baga uchuringizga. Onda yana qarsoq kuchoda zafar deb yollabdi, maqul.
1: Bobo, sayg'atga turbaga atirgu sayg'at. Aynan bir kamoy, qimmatdan bu, kilosi 20 ko'l. Boshqa da ko'rsatsa, atirgu sayg'ati.
0: Maqul. Yusanjon.
5: Andım mağlur, körlüğüdür. Şefim bu kadar bağlaştım.
0: Körlüğü.
5: Tabii daha çarptığında buraya yalan istersen.

0: Mestan'da pırasanı var. Şunu tamı okşayız mı?
1: Mestane dedi.
0: Aşağı gör ki onu.
1: Ketme dağım kamğa size şakayı. Gider size. Yok et.
0: Yolu çürüyor sözden. Canan değil. Pengen yıldık etip parınan maşallah. Biraz kört. Yol normal.
1: Kaç saat ne çivle mağdıgan bu at ses? Gini cevap çoruz. Kuşağı da sertem kıroren. Sertem kıroren'in kuşağı ki orne. Sertem kıroren. Sertem kıroren yürümeyen o. Kuşağı verip. Kuşağı verip yürümeyen Hüsnü Sertem kıroren kondakken. Oğlum tamam içmek on tamam.
2: Bu ev yatıp kakar ne
1: oturu
2: versem hiç kocam dostumda yüksek poğaçayın sakaratman kaynırmıştım maşin yok. Karışın yer alın yine.
1: Kuşada evzel Hogo Hans'ta pahaliyet kıvatı da. Aşağının tamıkımı okşaydı da. İş var okşaydı uçuruyorlar da. Hogo yemez mi ki sıkta. Onu sıktı desen la go. De koyan sende bir Hogo Hanı varken. O şu kırık netçi küçük etken. O şu sıkta elli küçük etken. Sıkta Hogo yediğin gepkecimi o çıkılıp. Koyansan aşı ne kaç nim bak o? Aşı nime? Sayat or ne? Son hukum var ya da. Aşı da bir Hogo Hanı var ki. Hogo Hanı. Aşına adamlar şundak mıcık yüzü tiyavcan kılıp aşı da yedik ya. Cucan yolları yollar avanken. Hıpınca o taraflarda maşallah köpürekken. Dik avuçlarını Abdullah'a vertip de. Boldu rahmet. Şavhi irket kendi.
0: Nerede mi işin karab mağdur tak mamay ne diyeyim abi benim aldrak basın keşti mamay bulmuştuk bugün ki mamay ya aşırdan.
1: Ben bugün işlediğim bu kaldı bombası körşerken miyiz? Bugün şu bir gün işlediğim bu kalım karan. Lu Şenci ümçü tak tonlu karab mağa yolun işte maçılla bize köp ama tostu çok geldi gavçun Ahmetçe radyo haber tuttu. 9. ayet kelime dediniz o 9. ayet kelime baktı da. Hem de başka işimiz çıkıp bakalımızsa. Ne kılalımızsa.
0: O yama koşup tutar size. Oh oh hey. Hatırlayan mı var siz gibi ihmal kıldırı kurmayın lan. Siz ne balda 5 köy kılığınızı haşap koyan gün iş bağlı demiş yani. Aşşı oku ya anda manda tamamı yetkildi. Dert başı. İşenden ne gitmeye bağlısaydı mı?
1: Gitmeydi. Her kıtım da kepsizlik kabahtanızla ötken miman kan cuman ben yüzü bozsun miman kanlığın da yüzünüz sep aşı ne iş kılıp bugün işleyme çıkıp tuluklam iş kan çıkılıp olmayı sırtka kıyım cevap çorunuz
2: Şükürde aşı Zefer bir de aşkanlar tanık okşaydı
1: ve aşık bakan ben Zefer Zefer de bir aşkan var ki aşı Aşkanın kırsanlarını bulduğu cümle bomsa. Yeni mındak, yığınlap durup karısak, yakışım sizler yasetçile. Ben alt kırdım uçur yoldadım, program alan. Belki yak durup anlayın ben, ızcıyla anlavat kılın. Oy, rahmet. Devamlı anlap durun, katınışıp durun, uçurla olsun, yollap durun. Tekli fikirle olsun, birip durun. Biz nait hoş bulduk uçurumuzdan, tuluk okuyduysak. Bize maktığın geplerce kırıkken. Adam işte ok, ne yapayım kısa bek bir kıl bu kaldı ki adam. Çö. Şuna rahmet de. Okuduk hemen okuduk.
3: Bugün 74 30 yıl sayılıyor. 40 yıl de. Şanghay yolu yazısı nasıl? Çünkü yolu yazısı karab bağlı yıllar varmış.
1: Buldu. Ben özellikle nakşeyi tamaydım. Ayalım mı nakşeyi tamaydı. Dekin oğlum ne bir azrak bir nakşeyi talaydıgan, saz-baz çalaydıgan bir ne yapıp çıkayımız de. Biz tırışıvat kıl 2-20 yıl oldu. Dekin fakat ünüm bulmaydı iken. Bu malumlar mı? İnek kep kısana olmam diye konuştum. doğru he. Muy obdan kepten birini kıldınız cuma siz. Lakin hem bir öydüm bir nakşi et alaydıgan bir çıkıp kalsa de arzu yuvarken tok. 2-20 yılda köptüm ha oğulun terbiyle vatkalı. Ayağının mı udar sizim yok oksaydı karganda. Özünün udar sizim yokken. Ma oğlum bolsun bir müzik senet cahattı mı da ne bu kalsın de 2-20 yıl yoktu terbiyle vatkalı. Lakin İş bu bir işini kılalaydıgan dek emez dedim ha o nakşa onda saspaz onu kılalaydıgan dek emez. Bazen irsiyet mi buldu kıran bu okul nesi çoğu hem de. İrsiyet mi buldu kıran. Diginiz doğru ha. Malımlı kurs ders yutatkan malımlı yamalıgınız mı? Doğru aşı malımla mı çoğu bazı bir sahala var mesela. Bu şu ademde mi tak azrak işçiden azrak bir tabi talant bombası ha. Terbiyeli ilgili bombaydıgan bir sahala bağı o mesela. Bunda

0: Xotan şəhərininki qarbi Beycan yolurdu maşınla bir qadar köp gəyədiga uçurun obilət Xotan taksiyə vətibdu. Qashqadi yol xəbri mavo xambazırninki oldu bilən mavo etkaninki oldu ya lıqlı maşın bakiya yolninki işki tərbdə qoyvağın maşınla bək köp gəyən həmisi sırtlan maşın sikən. Şuna tosulub gətdi mavo yolun. Yolun qalayım qaptı mobil toqtatma ala çoğa dəb. Əhməd can muşur yollab da həm aqlı. Anda mavo aşu udar sizim yok. Bala ne man bir ekipegen bosa men bir terbiyle baksam. Men onunla qatdi işenmeymen. Muallimdiki mesele o yaxşı öğütenmigen gep. Men şikay terbiyle bekip bir nakşı tıkıvetken bosam şu bal ne deydi. Ha yok yakın bana. Onu şikki 20 yıl terbiyle bir udar sizimini payda kılamıgan balını siz şikay terbiyle. Mümkün emas. Mehmonlarimda narin chiqamdi kelib chiqdi u deyman. Birinin chöp tap chöplar vatti. Ondan loz jese, mush beliqi, dopen jese, pisase, ondan rang pisse degan narsalarcha. Shu. Hashtag kep. O't yurak uchoringiz. O't yurak.
1: Kattirimizga qanchaqni qo'yamizmi shuncha. Ben onu bir gap attı sıradığı ama dükkü gönlü yenge mi? Birinciden çıkanı bulandı. Ondan da çokuma şu maytak göre etten yazın çıkandı konumda. Birinciden maytak göre. Depram izinle.
0: Kızık sordunuz ka. Siz temin bir soru var size bu mu size? Ömdü bu yedin bir atmaydı o karangan bu yedin. Bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yedin bir yed

0: Onu da miyen pardan gap şimdi şey örümcede maytak ver hep onun dikin. Oyuna çıkıdan gap uyak başka çıkıl babay da. Onda bu kaldı ya. Ahetka.
1: Görmem şu burada sen yok evde. Benim çoğunu kualandan kualan körüp çizgi çıkıyor. Ben neler bu karab mağa yürüyüş maşı miktarı bekliyor. Tuzlu şu yok maşı miktarı ki.
0: Bak yüz olsun. Hem de kızı kısa kısa sorap koyup size şunu deyime şu. Bu dugu gönlük çukum aç maytak verip çıkam dok. Hem ürümcede çıksa konmam da dep. Bir gep bağı o okuğucu dötemez. Okutukçu deydi gönlük. Hepsi okutukçu dötme. Dört bal koştum bayağı ondan dep gitme amcım ondan da bura dep koygan gap koyamdı o. Mesela muşu abayam anlatımız ben anda terbileyim anda terbileyim dedi. Açı Riyan Gül'ün apırıp bir baksın Rızvan Gül mü diye Rızvan Gül'ün apırıp bir baksın ama nakış çıkılalım dike. Onun dedi ki bağırlık ısımdan kuş bu kuydan bir balı var. Ya işte aşı balını bir nakış çıkılalım da mesela. Mesela Ömer Can'ın apırıp bir nakış çıkılalım da aşı balı de. Açtak. Tavuz bozsam şakta olatım diken çı. Mümkün emez ko o. Müştak. Fıçırlarını yanıldık. İttifak yolları kızıl çıraktan maşallah sel köp geldi ge uçurun lauta vertip to. Kaşkaş yerli katnaş idarisi dep koysak bolatı mao ahval ne. İşki çette kuyu ağam maşallah bek köpken. Çırağından tövdüm kuyu vaptu. İşkılıp on taraptım kuyu vaptu. Sol taraptım kuyu vaptu. Ma yetkanın aldı. Lıklı maşın ba hazır. Khan bazarından aldı bilen. Mişe yetkanı aldı. Mişe kalay mı kaptı mı bu. Eşi aş aptı mı bu tokçu oruları kırmızı dep. Ma sırttan numar tahtısı askan maşallah çoğu. Aştak neyim kutlamas mı? Azraq hem ulan mı dikkat kısın. Silahım bir kent kosa karak bulup hem de. Bap dem. Sayahatçilikini avat pes mezgirde aştak. Bazı de. Tuncuk etim kilişi olsa. Turdu maşınsın toktadığan koyduğa yelen tapanmay. Ayda ciddiyleşip turup gidiğen gepken. Şu sel pel bir toğır çüşen gidek yerler olsa toğır çüşen hep bir he. Ayılınıp ütüp gitiş imkaniyeti olsa ütüp gitti hep baştak. Mansanla bulduğu.

0: Adalik radio anlaşıcılar. Anlavatkan onlar 174 katman sanat radyosundan uçtuk. Yollarınızda biz emra programımızda. Programımızda işil tıpakallarının hemisi maktaydıgan dost braderle birbirisi tavsiye kılgan İsil Abdülfıkı Abdülür Alay telefonu. Maybaz doğruluk bir uçurbaşı uçur niyet gözümüz. Yen bir növetlik Maybaz'ı 7. ayının 31. günü saat 24'te tanışılıdı. Mölçerlenişçe her tonlu Maybaz'ı 640 yuan ösedikken. Bunu mölçerdeki üs nisipte bu içe etkan da benzin selyerkinin her literinin bağısı 4 mo 9 pondan 5 mo 8 pondan içe öyleydikken. Ürümçilerin 2026 yıllık adetki toluk otur mekteplerine okuguç kubul kılıç bu içe ikinci Türküm'deki mekteplerinin okuguç kubul kılıç numar çeki 7. ayının 24. günü saat 12'de ilan kılındı. 7. ayının 24. günü saat 12'de ikinci Türküm'deki universal toluk otur sınıflarını öz içine alan adetki toluk otur mekteplerinin okuguç kubul kılıç numar çeki ilan kılındı. Saat 18'de ikinci Türküm'deki adetki toluk otur mekteplerine kubul kılıç neticesini torda sürüştürüş sistemi seçildi. İkinci Türküm'deki adetki toluk otur mekteplerine arzu toplaş vakti 2026 yılı 7. ayının 25. günü saat 10'dan 18'e geçe bulundu. 7. ayının 26. günü saat 12'de ikinci Türküm'deki adetki toluk otur mekteplerine arzu toplaş boyunca kubul kılınış neticesini sürüştürgülü bulundu. Kubul kılınış neticesi hükümet doğru süpüsü ilan kılınganını ölçem kılıdı. Başka menbelerine şenmesi gerek. Reşide Afçorunuz. Boldu makul. Uçanlı o, Kaşkar Garbi Yolu yığızdın. Dadiopo körük içe maşılla sel köyüp dige Afçoruna Reşide ve tipte boldu rahmat Reşide. Kaşkadaki vallahi mukafatını bekleyin. Hazır bemez bir vatımız koy. Kaşkadaki mukafatlanan kaşkadaki anlaşılan bir vatı da dep koyanlar çoğu. Gençler aylı hükümetten aldıdaki yollar avanken dep Abdullah Avçur yollaptı. Buldu. Divanın ki aldı yollar avan dike Avçur'un Ekmetçe radyo evet. Rahmet. Ha etkanın ki tosap geçişte kram aşılırdım seven bacıma medep koyasılığa geldi. Makul. Memteli 62-60.
1: Bak şuna lan, bardağa sen karşımıza niye ekleyip oynak gittin lan?

0: والله. Bak çıdaman badalak. Hem haklı. Bak çıdaman badalak ben karşılığında şu şekilde yollarımı rava tamaklarım olsaydı. Ama badalak şimdi oyuna kitim lan valla.
1: Yaxşı mustafa ben maçını kanunlu kolda meyipla maçını özgertken. Maçını ayalım mı ma sever pravda haydavası bulamdı o mesele soraydı gendim. Bombaydı Edis'e. 12 numar bırak tatlıcı mı? O Sebir Pırağı ile o Sebeş Pırağı uçuduğun maşınlarına neydi eşki bulmaydı o. O sizden Sebeş Pırağı olsa sizden neydi eşki sizden. Ayalınız neydi eşki bulmaydı. Ehet köf çorunuz.
0: Hürmet şoför dostlar yol kavri. Yeni mecnaniz gök kızı trakta odalı mınlar. Ama çantong ile sanfan gül çıkışa kızı kerkide yolları var.
1: Oldu Abdurim köf çorunuz.
2: Kriz getirip yok odunu yol kavri. Ben de uyuyordu. Karıtaylarına ne kızdım. Kendi yürüyorum. Karıpmadım ben karıpmadım.
1: Boldu. Luşenci. Bağın tarafı karıpmangan da maşalla azırak köp geldi. Uçlarını tor taksiye Rozcan'a verip de. Tibbi de açıyor. Yolları koşu yolun işte. Yolları aman geldi. Uçlarını Gengo balana verip de. Rahmet. Abdülhani Can. Uçlarım
0: bu. Mükafatın barın örüntüsü gibi kullandı. Bu kaçka, atış, otel, uçmuşluk dağılmasınlar. Öğrencinin lan ballarının mukafat ağını bulmak başka yerde duruyor bir şey mi? Falan yana ağırlık ne?
1: Beduk o. O kaşka dikilege, o at şu dikilege, he. Ok su dikilege. Hem de beduk o mukafat ne? Kızıkken silah o. Bir vatımız o. O mukafat ağalım cim turvaldık ya. Bir adı da dep koymamışlar bizim beğen depında.

Tövende Anlıksa yeni bir uçurun etkizimiz. Ürümçeri Minhua Koçı'da bu hafta toluk asfalt yeğitilip yol əsli keltirildi. Sayahatçilikinin canlanış məzgili yetip geliş bilen birge noktalı kuruluş kılınmatkan yol belekleri sebebidin Ürümçeri Tiyanşa rayında devrilik, taşkın karakterlik katnaş kıstançılığı görüldü. Şincan 949 katnaş radyosu bilen 174 katnaş sənət radyosu yürüyüşlük haber verip anlıkçılarını texmi köp yolu mülazimət uçuruları bilen təminləydi. 7-nji 23-nji günü muhbir Ürümçeri Minhua Koçısı kuruluş nəq meydanında yolunun 20-da yanında kuruluş kılınmatkalıgı, bir kısım yol yüzüge asfalt yeğitilgalıgını gördü. Egilinişçe Minhua Koçısı'da bu haftanın ahire asfalt tuluq yeğitilip, yol əsligi keltürülüp, katnaş iktidarı zor derecede östürüldükken. Yürüyüşlük haberinin Minhua Koçısı'da bu hafta tuluq asfalt yeğitilip, yol əsligi keltürüldüğü namlıq birinci kısmını altımız. Minhua Koçısının şarkı ikinci aylanma körük astıdan ihtipak yolucu boğan iki yolun içtiki yol bölgeye asfalt yatkızılıp oldu. Abdumobulla normal yürüvatıdı. Minhua Koçısı bilen ihtipak yolu kesişken yol yığızda yol yüzü yanıla onğul donğul bulup, ihtipak yoldan yanan yolucu boğan yol bölgede hazır mı yolunun 20'de kuruluş kılınıp, 20'de abdumobulla katnavatıdı. Ürümçerlik Oğan İdarisi Katnaş Başkuruş Tarmak Atırtı Tiyanşa Raylıq Çoğun Atırtı Davan Təvəlik Rayını Otur Atırtı'nın siyasi yetekçisi Huang Jiantao monaq dedi. Minhua Koçısı bu yıllık universal su turbu yolunu özgertiş türüge kırgızılgan bulup, yerim yep kalatta elip yerilgan kuruluş, canop ve şimal tarafki mağdığan abdumobullağa təsir gözertti. İhtipak yoldan yanan yolucu boğan bu belekki boğan təsiri en çoğun bulup, canop şimal işki yönelişlik yolunun birla katnaşka kaldırıldı. Minhua Koçısı da keşli katnaşının besik mezgilde abdumobulla en köp oludu. Şuna keş saat 7'den 8 yerim kaçı boğan mezgilde köpçilikten başka yollardan ayınıp meyanışını ümit kılımız. Katnaş sakçıları katnaşının besik mezgilde şehir ahallarının şarkı ikinci aylanma körük astadaki yol bölge, Şiçiho yolu, Yan yolu, İhtipak yoldan ayınıp mansıp olduğu algını eski etti. İgilinişçe Minhua Koçısı'daki kuruluş ahırılış aldı turu yetipti. Huang Jiantao mundaq dedi. Hazır karma yatkızış, yol belge sızıklarını sızış baskışı turvatımız. Şembi günü Minhua Koçısı'da katnaş normal içiydi. Ahırlaştırış yarıyanda piyadla yolda kuruluş elip yerilip, yolunun girviki egilindu. Köpçelikten yol yürüyüş yarıyanda kuruluş işçilerinin bir hatarlık gibi dikkat kılışını soraymış.

0: Aerodrom bıçağı yollar avan kendi gavçörüne taksi 271 eve tuttu. Adırım gavçör olsun.
1: Sağlar gene bir maşını top olsun canım.
0: Boldu. Aerodrom yolları aerodrom bu meyan çölün işte Ürümçü'ye kayta gelişiniz ne karşı aldı diye yavak o. Aşağıdan başlap tosluk etti cuma dedi ha makbol. Ben kuşağıdayım, ben mükafat ip bakmadım iş kılıp de. Oğlum gavçör yollap da Reşide.
2: 174 maç dersin çörükten kilip az danlıktan karak mangan yönlüsü kızıl tırak üç tıraktan ütlenmiz akşamı mağı kızıl tırak tırvattan sopırlar da şaşırak turunlar
0: şaşırak turunlar deyip mündeydi ha makul mağı gauti yazandın ayır durumga 130 yuen mu olamsa he 40 yuenlik yolga o he deyip Muhammed Bekbek açık yaptı kançıncı numburluk kanda maçın ke o bilemsiz o bek yavaptı he bunu o Say yoldum şu hota ikinci koçsuğa çıkış egize tosulup heli bir yerge kirip kaptı turup mağamaylı kaldı. Tap tor taksi 55 53 çör yollaptı.

0: şu o yolcu bilmem dikine o 130 koydusu 130 koyunu berem dikine gavtı yezendin aerodromu 130 koyu kapırıp koymayız makul dep. Taksiyle mi cıkkı bulmuşsa o poyuz tansı da. Taksiyin talap mansı bulduca. Taşkı aylanma mı ne emse? Müştah tosluk etti.
1: Evet, hazır mı o? Çamcanlı. Bunun altındaki Veyhan.
0: Kuanhuy körke.
1: Dabaza akarak manga yönlüş. Kat tıktı saldı he. Hazır üstü dilim. Şey tohtap kaldık.
0: Kuanhuy körge. Bek tosluk etip tocuma. Men çok kerem üzen kere. Yaş dep. Koyay sizge. Men digen bek yaş. Üzünüz kere. Dep seher bul. Le makul. Men kere siz yaş. İşli yaşap çorunuz. Makul garbi taşka aylanma tonunla astı. 3 gün içinde hava rayı kandak oldu ki. Yani bugün gündüzden geçici hava bulutluk. Temperatura 21'de 29 Celsius'a gradus çıkacak. Ayette hava bulutluk bulup yeni azırak yağmur yağdı. Temperatura 21'den 30 Celsius'a gradus çıkacak. Muşayının 27. günü. Yani düşen günü hava bulutlu bulup keyin içildi temperatura 21'den 31 Celsius'a gradus çıkacak. Mışta oldu ki bana. Hava rayı akvalı yok kırkılık. Yine uçurlan yani ikkin doktor hanın ki oldu ki yolu erişkili yolun işte maşallah sel köp durdu diye uçurne Ahmetçe radyo verip durdu. Yolu uçuru ben sevmem sen uçurca hakka makul. Şu da çoğu şoşumur da maşallah sel köpken diye uçurne gudiye verip durdu. Boldu rahmet gudiye. Çancan yolları da maşallah sel köptürdü dep yollap ses. Boldu. İşkin doktor hanının aldı. Mıncının aldı taraflarda. Maşallah lık gıdı. He. Dep yollap ses. Makul.

0: Көрілінің ауа-райы ахуалы қарап баққан болсаңыз деп сіз көрілді бүгі азырақ ямғыр яғды. Температура 25-33 селсия градусқа. Тұрпанның ауа-райы қарсақ, Тұрпанда бүгін ауа тұтық, температура 32-44 селсия градусқа болды. Есіл Яшау, жүріңіз.
1: Yolu şöyle çabırda sallan. Korkuyu söyledik ki sayı bu şey hazırlığı maşınlar çok.
0: Buldum akıl. Yaşım siz, hoş hocam bir sualım bir cevap vergen bulsanız da bir yollap siz bir neyim sual gelecek. Yani demişka etikini yakşı naşlıksa adam şükçe qosaq içib çidimay qosaq içib uşdan ketey deb qaldı. Mən aşında xop tas qaldım iş qılıb. Ətigin yaxşınlaşdı qısam düşdü qosaq pek. Mənim başda açdı. Bunun əmdi bir ilmi əsasını deyə bilərsiniz. Mən deyə bilməyim, oxumayım. Ətigin naşdıqımsa qozğaşmaydı şükür çoğarlıqda. Naşdın naht yaxşı obdan qısa şükür çoğarlıqda qosaq digə içə birnə bu kitidi. Diginiz raz, nimiş qonda olduğunu ne? Bunu mən bilməydi ekan mən cuma. Məş taqış. Xoşum da olsa yine uçurlar qarsaq yaxşı müsləyə riyasətçilə Mavu Turpanda qaran yuqur temperatura 44 tövünü 32 oldu ikən Moşundaq kənə Xoşum da olsa bizdinki Qashqaylıq Adılcanın telefonu bir vasıta anlatışımız gibi ulandı Adılcan yaxşı mısınız? Yaxşı
2: mısınız riyasətçilə
0: Yaxşı mısınız va?
2: Yekellik Adılcan da
0: otur. He yekellik bir ya o kaşkar kettim gidip dıktım yekellik Adılcan dedi. Ya
2: hazır biz yekken de tek biz mizlik tem izde Şincan sefer bu hiç kaşkaya beketini tüküt. Yekken gelip yekken beketini tüküteydi atımız.
0: Az kaldı mı o?
2: Yekken de mi şu? He. Akmer'e ait Unzaotu'dun yolu çıkıklı bir vakti yetişimi başlayışı. Bir vakti görüş için yeni başlayıp gitti ok.
0: He he he.
2: Hazır bana bu şu yekkenin bu şu güzel beraklık koçulurdu kitip ağaç. Bu şu yekkendeki el rayi güllüki güzelleşken bizden atak nakçı bu şu Hazretli Muhammed Dursun'un ki Volala Lazici Hanısı Kımandok.
0: Volala?
2: Volala, men
0: açıyorum. Yekendin bağ mı ki o?
2: O yekendin bağ emez mi? Yeken, Hoken, Kaşka. Hazır dilim bu şu ne gibi yut pis bir çıvatı da Volala lazım.
0: Volala, Volala.
2: Men açıyorum. Nasılları tatlık bu balının öz açık ya şu.
0: Volala.
2: Açıkken tatkını tanışıp Volala lazım de. Lazım hani çıktı. Biz hazır yekendeki dükkanın kitap paramız. Hem de sel durmuş bir vas görüşünü başlayıp gittik. Bir hava kırıp dostlar. Bizim aşk yerkendeki Volala'la Zihan'daki bir vasıt görüşümüzün güvence okuğaş köyge isler dostlar.
0: Volala'ğı vardı ki onda olsa yerkendeki Volala'ğı cuma mı anlaşla? Onu mudum diyor onlar. Yerkendeki Volala'nın emri akvalı kanı kararak tamakları nerede ne keyçe? Orada nerede? Degende uçturlağı aşı. Bizden duyun bilen Şirpin Hava'da hazır bir vasıt görüşüne içi başlap gitip de buna. Şunu kürüp diyenzen kılıp, ancı mınçı bir avat kılıp, pinirlerini yizip, dostlar çemberekleri çıkırıp bundak. Tekli fikir lavası birip. Bundan bana sile. Köydüm ben sizini. Maşını kime davet edin?
2: Maşını bir ağzından sonra.
0: Bıptı bıptı. Oy. Yaş köydüm. Oy burnu. Burnu tekim yokuna gitti o. Bıptı bıptı. Dikkatlilik alay dikkat kısım. Muradlık ama cepat attı. Zöhre adam mı? Mene bir obdan çıraylık oturup da mene. Bir hatalık tasmaları nait yakış takap mene. Yakışı yakışı.
2: Kendimiz karandık lık kıdı mene. Bunda bağımız.
0: Şu yük tak. Üskünle lık kıdı mene. Yapsıla mene. Cepat attın la.
2: Rahmet. Lıkta tordaşlarını yaşıyor. Volala Lazici Hanı'daki bir yaş görüşük teklif kılımız.
0: Buldu.
2: Ezeceli Muhammed Tıpkın Namid'in emanlarını karşılığımız.
0: Anda yelkenlik anlaşılırımız bahsi bulduk o.
2: Oy bahsi buldu şu.
0: Volala'ğa berip körüşkes tetiqaş yigeş basun. Şo şo şo şo.
2: Bazadı mana. Juma?
0: Maqul maqul.
2: Bolda salamat bolanlar.
0: Silim salamatligingiz diqqat qilinglar. Hamsa tamaq sindirdigan aslanji qaraq yap hamsa juma.
2: Bolda maqul.
0: Maqla maqla. Maqla. Maqla. Xoş. Qadirlik anlıq dostlar bizninki maşin jangdi kesil tamizda şörüşlik faoliyatimiz davomlashib mana Qashqa bekat, Yakan bekat hazır Yakanniki Muşu Hazreti Ali'nin ki Volala Volala degen Dükünüğe Lazihan'ıga Şeyhagi meyip

Am diyekendik onu tutulurumuz bir vas görüşümüzün köy geç diyekendik ordunun mekcan bilisle berip şu neh meydanda bizdeki şu Adılcan şu Zühre adamla olan körüşkeş Muradlık amla olan körüşkeş resimler geç diyekendik ya yani bir iş imkanı yok onu tutulurumuz kanda kılımız diye vakta bizden duyun bilen şirpin kada bir vas görüş kuvvetimiz bir vas görüşümüzün köy geç diyen zen kıgaş güncü kıgaş Dostlar çemberliklerini çıkarıp koyuyoruz, fınşan kıyıyoruz, bana asla. Vaktimiz azıp kaldı değil mi ama bir müddet edilen gepat diye baktı. Kadirlik anlaşma programımız demiş, ahırlaştırmamız programı, riyasetçisi Uşur Can Hızır. Nöbetçi Muharrir Fatih Gül Mehmet. Hayır, hoş.

0: 7-nji ayda Hongxing Meikailongda sowgat üzülmeýdi. Bugünden 7-nji aýynyň 19-njy günigiçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplandy. Mal baasy döwletiň ýardam puldan kiyin ýene 10% düşürildi. 1000 tal talun kesiş mukapaty talun kesken aman berildi. Belgilik somugy ýese Chuangwei markalyk 83 diýumlyk telewizor sowgat kılındı. Tehimi köp sowgat mukapat Hongxing Meikailongda. Adresi Körgezmi yolu 618-nji numar.
1: Hürmetli radyoanlıcı dostlar, mezmunlarımız devamlı tekrarladı bolodu. Ehtiyatsızlıktan telegraf aldamcılığı yoluqqanda ziyanını doğru usulda toxtatıp saqçığı məlum qilish tertibi qandaq bolodu. En aval, qaysı işlani qilish gerek. Aldanıp qalganda ergiz hudukup ketmey, tört qademlik meşgulatını əste çın saqlap, ziyanını en zor çekte qaytırıp geliş gerek. Birinci qademde, barlıq hesabat yötkeş meşgulatını dərhal toxtatış. Aldamçılarının yeni bir qatın pul yetkisiyle nəq pulunu qoluğa alğılı boludu degen sözlerge herkes işlenmeslik gerek. Çünkü pul yetkigen siri ziyan şuncu çoğun boludu. İkinci qademde tez süratli münasibetlik banki bilen alaqılışış, yani banki kartısının arka tarafındaki başqurğucu taraf xeridarlar mülazimet telefonuğu telefon kılıp, telegraf aldamçılığı uçurğallıqını düşendirip, karşı tarafının pul eliş hesabatının çıkım kılışını ciddi toxtutuş. Hesabatını toğultuşunu iltimas kılış lazım. Mäblağ yötkilip 20 saat içinde çıkım kılışını toğutuşunu iltimas kılganda pulunu kaytır bilişinin muvabakiyetlik buluş nisbeti 70%'den yukur boludu. Üçüncü kademde barlıq dəlil ispatlarını toluq saklaş. Aldamçı bilen bolgan paranlış xatırsi, pul yötkigen kesme sürat, karış tarafının hesabat numarı, üngi ilingan sözleşiş xatırsi. Kısqı uçur, natunuş ulanmalarının hämmesini saklap koyuş lazım. Paranlaşış yumuşak detalini öçürmeslik, hatırını tazlamaslık gerek. Tördüncü kademde yakın etraptaki sakçıxanığa berip, sakçıga məlum kılış, yaki 110'a telefon kılıp sakçıga məlum kılış. Kimlikni elip, banka kartısı çıkım talonunu tayarlap, aldınıp kılışının pütkül ceryanını toluq bayan kılış. Barlıq dəlil ispatla bilen təmilleş gerek. Nurgun amma aldanğandan kiyin tälay sınaş psixikisi de bolup, aldamcılar bilen bir neç gün davamlıq pikir almaştırıp, çıkım kılışını toxtatışının altın vaxtını koldun berip koydu. Mäblağ çigra sırtığı yötkep ketilse, ahırda onu kaytırıp kelgili bolmaydı. Şu çoğum esinizde bolsun ki, aldanğandan kiyin dərhal ziyanını toxtatıp, saqçığı məlum kılın. Hergiz kaynigi sörmən. Onundan başqa əgər 96110 aldamçılığa qarışdırış, nəsiyyət qılıb tosuş məxsus liniyəsindən kəlgən telefonu qubul qılsınız, yan telefonunuzdan aldamçılıq xəvbəgi duçar kilovatqallıqını düşəndürdü. Bu telefonu çoxum vaxtıda qubul qılıb, saxçılarının nəsiyyət qılıb tosuşuğa maslaşın. Əgər 96110 aldamçılığa qarışdırış, nəsiyyət qılıb tosuş məxsus liniyəsindən kəlgən telefonunu qubul qılsanız, yan telefonunuzdan aldamçılıq xəvbəgə duç kilovatqallıqını düşəndürdü. Bu telefonu çoxum vaxtıda qubul qılıb, saxçılarının nəsiyyət qılıb tosuşuğa maslaşın.

Hürmetli radyo anıqcı dostlar, əmdi Fashion Supamızı kəgən uçurladın dostlarına yetküz eyleyen Nurbiya Simlik dostumuz Riyasat Yaxşımsız bugün Ciboba mu Adılcam ile Zöhrə Kerem bugün Qayada, Qaşqada mu ya ki Yakendi mu da puçur berib da hazırının üzde içine ula bir vasit köz çıxıbatı da hazır Yakendi ki ula la lazıcı xans tuturub şu aşqanın əmili əhvalı onun

0: Hörmətli radio yanğıcı dostlar, Vision Spumuzga kega uçurladın Abdonun uçuru bat. Yol uçuru yeğer bir çoğun körükünün üstüde maşınla biraz köp dige uçurunu əvətib de. Köptün köp rahmet. Andan Jen Chang'dan yürün, simlik dostumuz Munavat Ceylan'ı əvətib naid. Yaxşı məzmunlarını sözləb bədənla dost. Köptün köp rahmet. Ağızınızı pişik köş bilən tatlıq çay kettif qam. Dəb bana çaylanı əvətib de. Köptün köp rahmet. Adılının avazlı uçuru bakken, qeni Adılının uçurunu anlap baqılıq.
1: Riyasetçi yaşımsız yolu kevriyorum size çok. Size uzansan makamın işte ilgin tutsat geçti. Çocuk karşılmış da var.
0: Köptün köp rahmet. Mən koşulgan sen isimlik dostumuz mu? Mana bir bastı köz işini köre vattımız Adılcan bilen Zöhre hazır. Yekken de Volala Lazcihanız'da bir bastı köz çıkı vatıdı. Kör vatımızda buçurlarını veripti. Köptün köp rahmet dostlar. Köprek yüreklerini güllerini evet koyunlar riyasetçiler körüp. Oy pek köp dostlar köre vatıptı da tekim bir kıl. Canlıq ruhi alatı sizlərə xidmət qılsın. Qadirli radio yanıqçı dostlar, onda bolsa köngül aramanlarga davamlıq, yiqimliq naqşlar kətdi.

0: 베이징 왁티 사엣 오날때
1: Örümçe şehri su üstü balçısının yenidiki Celi Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metre geçe 5-6 kavetlik liftlik güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celi Meblağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
0: Hayatınızda bazı kişiler Bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıyor. Yak sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Bir işinizden ötken şu hikayelerini sözler Minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik edipini berer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağış.

0: Uçurlar yitip gelişki başladı. Uçurların yeni aletçiler yetkisi ötüp mezmunlarımızla devamlaştırayla. Abdükerim ne uçuru be?
1: Yol her yalnız can yolu, çantan yolu maşını satıyor, kılıncan yolu maşını satıyor.
0: Rahmet.
1: Yol her birinci may yolu, bu son yolu, fanfay yolu maşını satıyor.
0: Acıgül isimli dostumuz uçur verip de Toluk Otur Mektep'nin üy yirak ballarını takside aylık toşuyduğun mulazimet bağımı da uçur verip de. Hem de taksici dostlar bilen deyişip baksanız bulducu mu? Onun başka nurgun dostlarımız yeni yol uçurları verip de hazırına özde Tönceli oda umumi liniyada maşınla biraz köprekken dostlar yürüyüşü astıken andan mavu. Şınlı ilu'a Adıl Sol Sarı'nın aldı tarafları da maşınla biraz köp yürüyüş asta. Xıpinnalı Anıbalı'la Sağlıkın Sağlaş Doktor Hans'ın aldı tarafları da maşınla biraz köp yürüyüş asta dostlar. Andan mavu Dunhuan Şan etrafıdaki yol bilekleri de mu maşınla biraz köp yürüyüş asta. Çingin yolu da Abıza Karab Mangan yönüşte maşınla biraz köp yürüyüş asta. Lungchen Koçisi. Muşi Minciye'nin aldı tarafları da koş yönüşte maşınla biraz köp yürüyüş asta dostlar. Yeni karsak başka yolla asasen ravan yenen yolları deyimiz yolla ravanken likin muşu Şiyunun aldı taraf davan şimali yolunu dedik hem de konkret kılıp etkanda muşu 10. yol ahırkı biket dostlar Yangguan Vinlan Jin An digen koronun etrafıdaki bölekler Şinfulu Karapmangan yönünde maşınla biraz köprek gene yürüyüş astıken andan davan şimali yolu Muşun da alette davan canıbı yolu karsak Miranşa ucunun aldığı koş yönüştü maşallah biraz köp yürüyüş asta yeni karsak mavo Vankı'nın aldığı tarafta mı maşallah biraz köp yürüyüş asta dostlar mavo Miranşa ucudu Vankı Karapmangan yönüşe maşallah biraz köp yürüyüş asta uçurların devamlık yanıldık Seher Bulbuli Hede sizin mi karşılığımıza, devamlı programımızda kızgılık bilen katlaşkaysız. Onda bosa, mesmullah diye kıtanladı bolsun.
2: Hayatlıkta repetisiye yok. Hayatlık tasadibilik ve kuşallıklığa tolgan. Yani şu tasadibilikle her birimizde hayat hakkında özgeci bilim verip durdu. Hayattın algan her bir bilim ve ruhi ozuklarımız için rahmet. Etrafımızdaki bizgi dostlukni, güzellikni his kıldırıp durgan her bir ademge rahmet. Kendi dostum, muşkıl tuygularımızni sizge rahmet etkomba programımızda birlikte ortaklaşaylı. Gelin, programımızga katnışın. Sizge rahmet etkomba.
3: 107.4 Katnaş Sen'et Radyosu.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, Şincan'daki bir halk sağlıkçısı kan işlikçi kolu üceri takdim kılıp, yıraktaki bimarga hayatlık ümidi bir işledi. Şauyun bir halk sağlıkçısı. O idareki hizmetki yeni kirgende, Kızılgırız cemiyeti kan işlikçi kolu üceri avrışkısını iliş hizmetini işlev atattı. Şauyun mu nek meydanda cedvel toldurup, kan işlikçi kolu üceri'sini takdim kılgıcı pida ile tizimlik ambarağı kirdi. Qandaş bolmaganlarning qan ishligichi qo'l hujayrasini moslashtirishning muvaffaqiyatlik bo'lish nisbati aran 10 mingda 1 dan 100 mingda 1 gacha bo'ladi. Lekin uning qini mas kelib qoldi. Uqtirishni topshirib olgan shu daqiqada u intayin hayajonlanib, darhol qan ishligichi qo'l hujayrasini taqdim qilishni qaror qildi. Ailesidekiler dastlabda sel endişe kılgan bolsumu, o sabırçanlık bilen tüşendirip, ahırda ailesidekilerin bütün küçü bilen kollaşığa erişti. Taqdim qilish sifatiga kapolat qilish uchun u qonuniyatlik mashg'ulot qilib, oziqlanishni kuchaytirib, har kuni cheniqish uyiga berib cheniqdi. Idora rahbarlari mu butun kuchi bilan qo'llab, uningga dam olish vaqtini yaxshi o'rinlashtirib, uni xotirjam dam olib, kutinish imkoniyatiga ega qildi. Avrishga olgan kuni xizmat tashi Alaytan doktorxonaga kelib, uningga hamroh bo'ldi. Shauyun Yardımımın bimarının salametlikini əsliki kəltürüb, normal turmuşqı eriştürüşünü ümit qılımən. Şundaqlı bimarının salametliki əsliki kəlgəndən kiyin, bu yaxşı işini, davamlıq yetküzüşünü ümit qılımən, dedi. Bu qıtımqı təxtim qılış, Şauyunni Şincandiki 253-ci, məmliket boyuca 23493-ci qan işlikçi qolu cəyri təxtim qılğıcıqı aylandırdı. Onun törtkisi de ilgir keyin bolup 11 xalıq saxtısı tizimga aldırıp, Jonxua yilik ambırığa pidai boldı. Rahmet Şauyun.

0: Hörmətlik radio dinləyici dostlar, sizə rəhmət etdim bu proqramımızdan alavatsızlar bu proqramımızı Tirit Soda Çəklik şirkəti alayda tələb qılğan bu orunğa çin dilimizdən rəhmət etdimiz. Ürümçi şəhərindəki bir ammavi avtobus şoferi yaxşı niyyəti bilan kişilər qalbını yorutdu. 7 ayının 19-cu günü keçdə Ürümçidəki bir ammavi avtobus şoferi işdən düşəy deyib durğanda avtobusdakı bir yolcu özünün avtobusqa xata çıxıb qalğanlığını bayqab dərhal şoferdən yardım sordu. Şu çağda kesat 11 bulup ketken bulup, avtobus almışış, kira avtomobili tosuş tesiydi. O bir dem oylangandın kiyin, yolu çini barmakçı bolgan açlık mektubi pekte atrapıga apırıp koymakçı boldi. O yolu çini kapın kiyindeki orunduqtu oltırışkı buyurup, beketke kilişten burun onu əskertip koyduğalıqını etdi. Yol boyu yol əhvalıga əstaydıl dikkat kılıp, ahırda yolu çini mənzilgi unuşluq yetküzüp koydu. Bu iş torgı çıkırılgandın kiyin, tordaşla bəs-bəste bu şopırını mahtıdı. Pek illiqlik his kıldım. Bu şopır ustamını alkışlayman. Yaxşı kişiler bir ömür teniç aman xatırcan boludu. Qadarlık radyonluğucu dostlar, ve işin supamızda kegen uçurladın davamlıq dostlarına yetküzeyli turğunlu uçuru.
1: Mürizde teşekkür ederiz. Maşallah güzel olsun. Aslı Bey Mersin. Yolu sürgülsem Aslı Bey Mersin. Azat çıkıldı. Olsun. Mislavan.
0: Uy. Ahkep'ten uçur bakken andın. Ma Gülca. Konu kazancı peyçisonu aldı. Bek tosluk getti. Maşınca yak başka yoldan alınıp. Mağla diye uçurunu birip de. İyi isimlik dostumuzun uçur.
2: Mürizde teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayre. 210 yıllar var. Bütün. Yolga bir reyneye kadar çıkmakta yolunun.
0: Bu gosuq mı çıxıb alam demdi? Ey, aldıdılam saqçı ba, çoxum saqçı mapıq bir tərəfə ötdü bu dostumuzni. Xungunjinin uçuru ba. Qan verdiq adam bir qədimdə ən köp olğanda qançılıq qan bəsi boludu deyib. Bu ne aşu kan punktlarına verip mesele soraysız. Kespi kadımla sizge mesele etmesin. Biz meyat oldurup sizge deppegen bilen. A kan punkti da aşu kespi doktorla bedeninizni umum yüzlük tekşürüp pingu kılıp bakalap kan berişki maskildu mançilik kan besi buludu dep. Umu her bir adamın beden süptigi asasen bekitildiği deyme. Cuma Necat taksiyini uçur bak, hotendin yolu uçuru, birinci görüktün Gülbağı mağışta, koyulun bağıtısını aldı ki, Kızılcıraqtan maşınla bekçik, tosluş badıge uçurunu verip de. Köptün köp rahmet.

Hörmetlik radyo anlıqcı dostlar, anlavatqınınla sizge rahmet etkin ba programımız. Programımızdan Tret Soda Çeklik Şirketi alayda talap kılgan bu orunga Çin dilimizden rahmet etdimiz. Xalıq saqçıları çöllükte 7 saat ezip kılgan yeşçoğun bir kuruluşçini kuruluş ətirdige bir xatar apırıp koydu. 7 ayının 13 günü kez saat 9'dan 50 minut ötkende, bir aqkönül şopur yeşçoğun bir kişini kumul çigra başkuruş tarmaq ətirdi, Bay Çigra Sakçıxanısı'a apırıp koydu. Bu kişi yoldan ezip kalan bulup, özünün kayarge bardağalıqını mu eğitip berelmeydi. Xalıq sakçıları sabırçalıq bilen bu kişiden ahval sorap, onun bu yıl 58 yaşkı kırgalıkı, çöllükteki kuruluş orunda işleydiğalıqını bildi. Şu günü çüştün kiyin saat 3'te, onun içidiğen suyu kalmağaçka, özü yalğız tör bölümüge su alğılı bağın. Ama kaytış yolu da ezip kılıp, Ademzat ayak basmağın çöllükte 7 saatten artık 30 kilometre yakın yol yürgen. Yan telefonun elip almağaçka kuruluş ornının kayadı ikerlikini mu inek dep berelmegen. Kuruluşçının hem usap, hem kuskı içip yol yürgedek mu halı kalmağın idi. Xalıq saqçıları derhal ısıq tamak, ısıq şorpe elip çıkıp onun keyfiyatını turaqlaştırdı. Şundaqla, saqçı işleri uçur supsa arqılıq keçiləb birmi bir təkşürüb seliştürüb, ahir oturuşluq kuruluş oranını tapdı. Yerim keçidə çöllükteki yol əgir toqay bolğaçqa, xalıq saqçıları avtomobillik 30 kilometr yol yürüb, onu iş oranığa bixətər apırıp qoydu. Yeşilçon kuruluşçı 7 saatin artıq çöllükte özü yalğız yördü. Ocaqdaki ümitsizlikni biz təsəvvür qılanmaslıqımız mümkün. Xalıq saqçılarına köpdün köp rahmet deydimiz. Xalıq saqçılarının apırıp koyğını, pəqat yeşçoğun bir kuruluşçıla əməz, teximi muhimi bir ailenin xatır cəmlikki.

0: bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağışı.

bulutluk buldu. Yukarı temperatura 30 Celsius gradus, tövən temperatura 20 Celsius gradus buldu. 3-4 bal harbi şimal şamalı çıkıdı. 7 ayının 26 günü keçidən 27 günü kündüz geçe azraq yamğur yağdı. Yukarı temperatura 29 Celsius gradus, tövən temperatura 19 Celsius gradus buldu. 4-5 bal harbi şimal şamalı çıkıdı. 7 ayının 27 günü keçidən 28 günü kündüz geçe hava bulutluk. Yukarı temperatura 30 Celsius gradus, tövən temperatura 21 Celsius gradus buldu. 3-4 bal harbi şimal şamalı çıkıdı.

2020 6-nji ýyly 7-nji aýynyň 1-nji güni 1-nji iýul ordeni Şan Şerbi Jungo Nefit neft kimya sanaýatynyň mol taryhy sahibisigin murçaşdy. Wapat bolgan Jungo Palla Akademiýasynyň akademigi Çin Junwuga partiýa içindäki bu äň aly şan şerep tolukläp berildi. 97 yıllık hayatı 70 neçe yıllık vaxtının hemisini vatanın neft çekiliş işleriğe beğişliğen bu peşkadem alim bir ömür hareketi arqılıq vatange özünü ataş, bir ömür ilimpenge özünü beğişlaştak iradilik sahibini pütti. Emde biz birlikte 1-nji iyul ordeniga erişkici, Jungo Palla Akademiyasının akademiki, neft çekiliş kuruluşu mutaxassisi Çin Junwu'nun hikayesini anlayımız. Yılı 22 yaşlıq Çin Junwu Beijing Daşu Ximiya Sanayeti Fakultetini pütürüp, Beijing Shenyang'daki yaxşı hizmet pürstidin təşəbbüskarlıq bilen vazgeçip, yük taqlarını yüdüp, şaraiti japalıq boğan Fushun Sünni Neft Zavutu'a qarap yol aldı. Junhua Xalıq Cumhuriyeti kurulğanda əmmi işini qaytı başlaşıqı toğır kəgən bulup, Kocaladiki Amıvey Abdubusla eğir kömür gazı tonunu elip yol yürüşge məcbur idi. Benzin, salyarkı təminatı kəmcil buluş, dövlətnin sanayət can tomurunu boğub duruatqan bir qiyin ötkəlgə aylanğan idi. O, ösmürlik çağlarda konu Jungo sanayetinin qalaqlıqı, küşlük dövlətlərinin texnikada qalını sıqıvatqallıqını öz gözü bilən körüb, kündirlik xatırsıgə, Jungoluqlağa çoxum neft yadroluq texnikisini igilitib, başqala tərbidin yetiləb mağmaydıqan bolumuz deyən qəsənni yazğan idi. Yılı 34 yaşlıq Çin Junwu xətərlik pəytdə vəzifə tapşırılıb, dövlətimizin tuncu yürüş axma katalizla parçalaş qurulmasının başlayıcı üçüsü boldu. Mükəmməl çertiyoş yox, sırtdan yardım tələb qilish təcrübəsi yox, paydalanış misalı yox boğaşqa, o kollektivni başlab, hesablaş sızğıcı bilən nurğun hesablaşını tamamlab, ilgir keyin bolub, 1000 paçıdan artıq layihə xəritəsini tüzdüb sızıb çıxdı. Худди пилни көрүп багмаган бир топ кичилер пилнин кулугу ва куйругуга асосан мукаммал пилни сызып чыккандак эди. О топ-тогра 4 жыл курулуш майданында жетип кубуп, толкан яп кечече иштеди. Мадди ашя жетишмисимо түштө басай кайнытып, кечте чидап өткүзүп, өткөлгө hujum кылыш кадамыны азалдан токтотуп коймады. 1965 yılı 5-nji ayning 5-nji güni Fushunda qurulma bir qitim sınaq qilinibla muvaffaqiyatlik ishqa kirishtirildi. Subsizik yuqori sifatlik benzin turbi liniyasidan etilib chiqib, davlatimizning neft chakilash qiyin bo'lish tarixiga uzil-kesil xatima berdi. Neft chakilash sanoatidagi bu oltin gul Jungoning neft chakilash texnikasida biroqla 20 yil orliqdan halqib o'tdi. Yeşi 70'den aşkanda o yana kömürden olifin eliştin ibaret dünyavi qiyin meselini nişanladı. Döldümüzde kömür mol, neft kemçil boğaşqa, ham neftta sırtkı tayiniş tereydisi yıldın yılğa aşkan idi. Bu döletnin energiya bexatarligiga münasibetlik aşkuşluq can idi. 80 yaşqa kirgan Çin Junwu ilgir keyin bolup köp qitim 40 neçe metr egizlikdiki üskünü supısığı çıkıp, naq maydanını zongzuyup oltırıp, her bir parametrini seliştirip, 10 yıl vaqt sarıp qılıp, ağrı dünya boyunca tuncu yürüş, metanoldin olifin işlep çıqırı sanayat ölügü kurulmasını kurup çıkışkı yetekçilik qılıp, kömürden olifin işlep çıqırıştın ibaret dünyavi qiyin ötkelini bösüp ötdi. 92 yaşında o yanıla her haftada 3 gün iş ornığı berip hizmet kılıçını davamlaştırdı. Külüp durup özünü 90-cı yıllarda toğılğanla, devlet üçün yeni bir kişilik küş qoşa alayman, dedi. Turmuşta Çin Junwu özüge bək pıxsıq idi. Katıp səpləb beriş, məxsus avtomobilgi olturuş təminatını o bir-bir ləbrət qıldı. 20 yılı yıqın piyada işqi berib gelib, təşkil qısım qılıb,
тәшкіл тәқсім қылып бәген азады өйіні көп қетім яндырып өтіп, баштын ақыр көн айлықла қорусыды тұрды. Лекен яш ұзбасарлаға алайды мәртлік қылды. Барлық мұкапат пұлыны чықырып, яшла пән тәтқиқат мұкапат фонды тәсіз қылып, катализаторлық парчылаш али дәрежелік тәтқиқат муакимы курсы ечіп, курсантланың 200 бәттін артық чоң тапшырғыны өз қолы білән тәкшіріп түздіп, саха үшін 100-дің артық техникі таянчыны етіштіріп бәді. О қалдырған кішілік хаят формуласыға мұндақ езілған еді. Хаятта өзін беғышлаш тәләп қылып, Hayatta özünü bağışlaş, tələb qılıb elişdən mühim bolsa, kişilik hayat parlaq boludu. Qeyrət cəsarəti urğub durğan yaş oquğucudan çaşları appaq aqarğan, əsir halqığan bu ayğıca Çin Junwu ömürlük nuri və hararətini vətənin neft çəkiləş munarı topuğu sındırdı. Vəzni eğir bu birinci yol ordini dəl dövlətnin ehtiyacını hayatıqı sındırgan bu peşqədən partiya əzasıqı bildirilgan ən çoğ hörmət.

bir tonna qağaz yasaş üçün oyya tutup dərək kesinidir. Yer şardaki her minutta orman kölümü azip amaqda. 1 kilovat tok ısırap oğanda 1 kilogram karbon gazları artıq koyup verilir. Her günü közümüzde içip, ornumuzdun turğandı tatıp, kəşti çırağını öçürüp ıxılıqçı boğan jariyandaki her bir hareketimiz baylıqını xoğurdu. Şundaqla, bilip bilmək zor mıqtardaki bulğun işini payda qılıdı. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şunu təşəbbüs qılıdı ki, tamakını aval yerimçini üsüp yap, kol kağızını ixtisatçılıq bilan işiltip, sonu qadırlap, zörür bomuğanda çırağını öçürüp, turmuşunu kızgın söyduğun tecəşlik kişilerden bolaylı.

Kündelik durmuşta ahlat çıkıp durdu. Ahlat ne, türge ayrışını özümüzden başlayalı. Batarya, doğra, aşarat yokuş doğrusu. Kündelik durmuş boyumlarını kızıl ahlatçılıkkige. Zaka, kahiş partisi, tamak kaldıkı. Tez tamak boyumlarını külren ahlatçılıkkige. Aynek, metal boyumla, kolo işçimlikke kutusu, kağız kuta, sulyav katarlıklarını kök ahlatçılıkkige. Aşkan tamak, Mevçi ve posti, köktat yopurmakları katarlık aşkanı ahlatlarını yeşil ahlatçilikigi taşlaşımız gerek. Ahlatlarını türge ayrışkı küş çıkırıp, güzel muhittin ortak menfaatli neyli?

Yazda hava sıx boğaşqan nurgun kiçik dostlar, derya boyudan ötüp ketibitip, derya suyunun tez ikenligi, uşuqdan aşmaydıqanlıqını körüp, ixtiyarsız suğa düşüp oynığız kelidu. Amma nurgun kişiler derya suyu qarmaqqa naydı tez görünsümü, onunğa nurgun körünmez xatarlarının yoşurmaqanlıqını, asalla sudu tunjuqıp qaldıqanlıqını bilmeydu. Aldı bilen derya suyunun tezliği közünüzdün sizni aldıqanlıqdan buludu. Suğunun nurunu sunduruş rolu ba. Biz qırğaqtı turup sudiki taşlağı qırsaq, suğunun pəqat 20 metr çoğunqır ikkalikini es kılımız. Lekin çüşken de andın suğunun çoğunqırlıqının 1 metrdin aşıdağalıqı, bırakla 5-imizdin aşıdağalıqını baykayımız. Nurgun kiçik dostlar muşundaq körüş xata toyğusuğa aldınıp çüşsüla çoğunqır suğu teyilip kirip ketidu. İkinciden, tez suğunun astığa köygülü bolmaydıgan nurgun kıltaqla yoşırınğan buludu. Deryanın astı tekşi simot yer bolmağanlıqtan bazı jaylar tuyuqsız oltırışıp, çoğunqır azgal asılı kılgan. Bazı jaylar qilin laylatqa bilen kaplangan bolup, dessila putta atıldı. Qanç tirkeşken seri şunç çoğunqır betip ketidu. Yeni bazı derya astıda kuyuq su ösümlikleri ösüp ketken bolup, putnı sulsila su ösümlikleri putnı çirimi bilip, putnı kötürgülü bolmaydı. Hatta öyrü turgulumu bolmaydı. Su rastılla yurtumuzu gıcılı kəygen təqdirdim o, bu bexatar ikkalikigi vəkillik kılamaydı. Adam tuyuqsız teyilip yıkılıp çüse, sunun çoğunqırlıqı beləkinin uzunluğudun eşip kesse, biz təbi alda kolumuz bilen yerini tərəp ornumuzdan turuşunu oylayımız. Lekin kolumuz suğu təksa, bədinimiz tanpunluğunu yoktip, yüzümüz bivasta suğu kırıp su yutu alımız. Alaqzad bulup qayt-qayt tırkeşken de nait tezla cismani küçümüz xorap tügeydu. Su çoğunqır bulmağın təqdirdimu, ornumuzdan turanmayımız. Yeni bazı kiçik deryalarının suyu qarmaqı naidi asta aqqandak görünsümü, lekin su astıdaki yüşürün eqinnin küçüğü naidi zor bulup, kiçik dostlarının bədən eğirliği yenik boğaşqa, sudu durğanda su asanla eqtip ketidu. Şuna yazda hərgizmü öz məylice derya boyuğu berip suğu düşməslik, belik tutmaslıq gerek. Su hərqancı tez bolsumu bağmaslıq gerek. Su oynamaqçı bolsanız çoğum ata-anağınız bilen muntuzum su üzüş sarı yeğe berin. Qoğdunış xizmetlerini yaxşı kılığanda andın yazının xoşallıqıdın tenç aman pəhriman bulalaysız.

0: Qadirli do'stlar, Gulg'unchilar programmamizni davom ettirib atamiz. Gulning uchurib ekan, yo'jinga tarafda to'slushba avtomobillar ko'p deb turdi. Axatjon bog'ning ovozli uchurni anglaylik.
1: Ko'rmas shobir do'stlar yo'l qayra. Hayni majani bozor ko'la. Shun doktor o'xon bir sin kelishdi mushu. Hozir shu tarmoqdan mashina xarab qoldi.
0: Yen bir uchurba.
1: Ko'rmas shobir do'stlar davom yo'l qayra. Ayni mazadı tasarının adını ötkenlik için çok çürüfün açı. Güzel kaç kişi kızı çıraktı maşını tarik et.
0: Buldu, rahmet. Bir yasının uçuruğu karsak da ben şimali yolda tosluşba, canıp şimali yolun işte avtomobilla bek köp deptula. Buldu, rahmet.
2: Hoynom toshqinlik to'lgan bu shaharda minut sekundni qo'ldan bermay tirishayotgan kishilar in time ko'p. 107.4 qatnash san'at radiosidan yangirgan yiqimli sadolar sizning texmi takomillashingizga turtki bo'lsin. 107.4 qatnash san'at radiosi.

0: Bizga har kuni har qaysi yo'llardan uchur berib, anglovchilarimizning safariga qulaylik yaratgan shofir do'stlarimizga rahmat.
1: Programmalarimizni yoqtirib anglab, qalbidagi eng go'zal his-tuyg'ularni biz bilan o'rtoqlashgan har bir anglovchilarimizga rahmat.
0: Jamiyatning har bir ro'jaklarida aktiv ishtirok etib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oqko'ngil do'stimizga rahmat.
1: Sizlar bo'lgachqila biz hamroh bo'lishning qimmatini his qildik.
0: Radio to'lqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganlarga ko'p rahmat.

0: 베이징 왁티 사앳 18.
1: 으름치 시아리 수 üstü balçısının yenidiki jeli lukanda 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metregeçe 5-6 qavatlik liftlik güllik va Avropa pasındiki öyläba. Sitip alsanızla küçüp kiralaysız. Telefon 0991 257 4-8. Şinjan jeli mäblağ siliş taraqqiya çäkti şirketinin yeni öyini aldın setiş ijazat nomeri 2025 650 102 00 824.
2: Mas'uliyetning şekli her günü oxşaş bolmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yükseklik var. Katnaş liniyası programımızı, katnaş sahçılarımız bilen sizden arlıkınızı yakınlaştırırız.
3: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televiziya Stansısı Katnaş Sənət Radyosu'nun Katnaş liniyası programımızı.
2: Katnaş liniyası.
0: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şaxsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talap kılgan. Şaxsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluğu, İğiz Boşluğu Nesilik Keltiriş, Çiş Ündürüş, İğiz Boşluğu İnek Taşkı Keserlikleri Bölümü test kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991 322 98 98.

2026 yılı 6. ayının 13. günü saat 17'den 5 minut ötkende Xiao X Gu kiçik tipteki 4 çaklak toksikletini aydıp Shangao nayesi Jinyang Chong körüki yol bölgede Li X heydigen kiçik tipteki avtomobili bilen sokulup ketken. Bunun bilen Xiao X Gu yaralanıp iki katnaş vasıtı okşamağın derecede ziyanı uçurgan. Nəx meydanı tekşürüş, tekşürüp bahalaş, guvahçının guvahlıq sözü qatardıq dəlil ispatlar arqılıq Xiao X-Gu'nun Cumhur Xalq Cumhuriyeti'nin yol qatnaş bexəterliki qanununun 26. maddesindeki qatnaş signal çırığı, qızıl çıraq, yeşil çıraq, seyriq çıraqdan tərkib tapıdı. Qızıl çıraq yürüş məni qılınğanlıqını, yeşil çıraq yürüşkə ruxsat qılınğanlıqını, seyriq çıraq agahlandırışını bildirdi digən belgilmi xilap qılğanlıqını bekitken. Xiao X-Gu bu qitimli qadisidə toluq cavabkarlıqını üstəgə alğan. Li X-nin cavabkarlığı yox deyib bildirgan. Kimin 26-cı ili 7-ci ayının 13-cü günü saat 9:47 minut ötkəndə 2026-cı ili 7-ci ayının 13-cü günü saat 9:47 minut ötkəndə Şu XX kiçik tipteki adetki yolcular avtomobilini haydab. 5. Şi Şuanhe şehri şehir rayonundaki Halıq harbi yolunu boylab, garibden şarkı qarab yürüp, Halıq harbi yolu bilen Lingyu yolu kesişken yol eğizgi kelgende, Lingyu yolunu boylab şimaldan canıbı qarab mangan Liao XX haydigen kiçik tipteki məxsus yolcular avtomobili bilen soqulup hadis gelip çıkan. Bunun bilen Liao XX yaralanğan iki avtomobil ziyanğa uçurğan. Alaqadar iki taraf şu XX bilen Liao XX'nin kılmışı Cumhur Xalq Cumhuriyeti'nin yol qatnaş bexəterliki qanununun 38-ci maddesindeki avtomobil ve piyadalar qatnaş signal çırığı boyunca yol yürüyüşü kerek. Qatnaş saqçısı nəq meydanda komandarlık kılganda qatnaş saqçısının komandarlığı boyunca yürüyüş kerek. Qatnaş signal çırığı yok yolda bexəterlikke ve yolun ravalıqığı kapadat kılış, prinsipiğe əməl kılış asasında yürüyüş kerek degen belgilimge xilap bulaşqa yol qatnaş hadisinin bir taraf kılış tertibi toğırsızdaki belgiliminin 60. maddesindeki belgilimge asasın. Alaqadar iki taraf şu XX bilen Liao XX kanun boyunca bu qitimki hadisi de oxşaş cavabkarlıqını üstüge alıdı deb bekitilgen.

Radio anlaşılar, dikkatler devamlı katnaş değil o misalları da bolsan. 2026 yılı 7 ayının 13. günü saat 12'den 58 minut ötkende Fu XX kiçik tipteki adetki yolcular avtomobiline gidip 5. kişi Shuanghe şehri şehir rayonu Lingyu yolunu boylap şimaldan canıp karap yürüp Lingyu yolu bilen Galibiyet Garbi yolu kesişken yol ikizgi gelgende Galibiyet Garbi yolunu boylap şerihten garip karap yoldaki katnaş belgesi ve belge sızıqtısıgı kılap bir hatarlıkı kapalet kılmıgan halda yuruvatkan Hu XX heydigen kiçik tipteki adetki yolcular avtomobili bilen sokulup ketken. Bunun bilen kiçik tipteki adetki yolcular avtomobilini heydigüçi Hu XX. Kiçik tipteki adetki yolcular avtomobilini heydigüçi Hu XX. Kiçik tipteki adetki yolcular avtomobil yolucu Hu XX, Sun XX, Wang XX'ın yarılınışı kilip çıkan ve iki avtomobil ziyan ufçurgan. Alakadara taraf Fu XX'ın kılmışı, Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin yol katnaş bir hatarlıki kanuni yolgu koyuş nizamının 58. maddesinin 1. tarmakının 1. tarmakçısıdaki motorlu katnaş vasıtlarının katnaş signal çırıkı yok hem katnaş saksı komandalı kılmıgan kesişken yol ıgızını ötken de 51. maddenin 2. 3. tarmakçısıdaki belgelimliğe riyal kılgandığın sırt yani tövendeki belgelimliğe riyal kılışı gerek. 1. Katnaş belgesi. Belge sızıqı arqılıq kontrol kılındığan yollarda aldını yurduğan tərəbinin aval yürüşüge yol beriş digən belgelimi xilap. Alaqıdar tərəb Hu XX'nin kılmışı Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin yol katnaş bihaterliki kanununun 22. maddesinin 1. tarmaqıdaki motorlu katnaş vasısını haydigüçi yol katnaş bihaterlikige dair kanun nizamlardaki belgelimlerge riayi kılışı. Məşğulat qaydısı boyca bihater mədini haydiş gerek digən belgelimi xilap. Bu hadisede alakadar taraf Fu XX asasıq məsuliyyətini, Hu XX koşumcu məsuliyyətini üstüge alğan. Avtomobildeki yolcu Hu XX, Sun XX, Wang XX'lerinin məsuliyyəti yok deyip bekitilgen. Dağımlıq veşinspimiz kegen uçurlağa qarsaq Ağkepte deydi Qulcudun yol xabri Subis Otsarı'nın 4 kodisi manğan yönlüşte eğir dostlup kettik deydi. Mehmet Yemen biz bir sürüştürüp bakılıyor bu makinayasınkine. Alimcan dedi, hemenler maşinağı çıkıp ilip, maşinağı capası ilip, yolunu kıs-kıstan kılgı uçup, yadı manzanla buludu dedi. Eğer zörür, avtomobil aydıydıgan şumsa, avtomobil aydımayım da, yadı manzak mı buldu, deyip oylayma hem de ben. İlamcan deydi hazırmış. Kaşkar'dan yol uçuruk şeydi. Aydırımdan nanda çırağı gelgüce maşallah. Bekçek bekçek deydi. Bulur rahmet.

Tortak seyisip canaydı o. Çıksın, çıkmasın değil mi dok? Maşin heydimey, zor hırışımızı çıksa, dep ümit kılmen. Yollarda tusa amivi aptavuz, taksi, tor taksi, BRT, metro katarlı katnaş basıları bar o amivi katnaş basıları. Şılargı çıkmansı boludu, yolla bu mısı bek tosulup getirdik ya, neydi? Şu abaya kışı muştak, yapın kuvat hemen. Zor hırışınlağımız aptomobil heydep sırtkı çıkmanla, mansanla buldu azraq hareket up kaldı. Onunla başka, amivi katnaşını talap mansanla, özanla gemi kolay, tosulup kanmayısla. Avtomobilni nega to'xtatamma deb g'am qilmaysizlar. Bordigan manzilinglar ishtik bor sizlar dedim-ku.

0: Davamlıq beşinci spomuz gəgən uçurlar qarsaq Abdurrahman Somkçi. Abdurrahman ıqımız deydi, hazır qolcu çolpan sol sarayının aldıdık yolladı maşallah köp deydi, buldu rəhmətə. Sər bulbul rəhmət yaşar qoyb əgən naxşınızğa, bək uzurlanıb, anıldım çay işgəş deydi. Çay işmək, tamak yanınızı, tamak yedən vaxt up qalsızdan. Abdurrishid efendim neydi yaşarcan kanak ekvalanız yakşı mı? Siz mi yakşı mı? Ben muşçur bermigen bilen radyonu devamlı anlavatı men hazır mı şu? Huanghe yolda sel açıgımını keltirip koyduğun bir şol diye. Bir kararanlık honda deydi. İdi bakan birse piyadelerge yol berip dursam vakraydı bana. Bek açıgım geldi. Şunda özemle tutuvilip gitip kaldım likin deydi. Ama şunda bir kısım sapasız şoporlu bacı aşında piyadla yol bəsi aldırab o şu bir yegi şüncilik aldırab mağdığan emeliyette bek mi aldıra işi yoktu olanın onu da aldırab mağdık. Hem de bazı da ilgi mesela aklınızda turvağın abdomobilinin aldı da hem de şu adam bağ mı yok mu bazı kömək kılıp da birinci inkasıda labav ritidikallar bağ likin bir uruplu toxtap kaldı aldı adamın kögenlikin çoğu. Bazı bir şoförlerimiz var, intayın medeniyetsiz avtomobiliyeti dediğin müşünün labanı urup durup aldıgan mağmamsa, müşünün turamdoğ, tepaşı aldırap bir yegin mağdıgan. Eğer de müşünün medeniyetsiz ekvallarını kösek, müşü Jinbao Pingtay ba, müşü Ulumuchi, Xinjiang Ulumuchi, Jinbao Pingtay, onun ikin müşü Xinjiang Jaujing, Ulumuchi Jaujing digendek müşünün Weixin Douyin numaralarını inkas kısınız buldu cuma, eğer de siz de aşınak müşü video bolsa mı, shipping bolsa mı, şimdi ilip açtık inkas kısınız buldu. Törtaksi Rozcan dedi, Xotan ikinci kursu tarafla bek tosulup getdi dedi o. Rızvangül Hanım dedi, Yaxşım Riyasetçi, yan avat yolda maşallah bek tosulup getdi dedi. Buldu rahmet, bəgən uçurulun Allah'a. Avazlı uçurulardı anlaydı, Axat Çanba.
1: Hürmetli şoför dostlar, devamlılık yok evre. Şampolodan çıkartmadım abla. Şampol hayarını aldı, eminle. Ama şi kırpmağa yönleş, eğer tutuş yok, maşınlıkları çel çel çel, karıştırıp nokşar.
0: Bolu rahmet aka.

Men bir dostumuz uçur berip de say tesirat yolu koşumcu yolu yani devlet yolu 216 liniyasından Guanghui körüge karap manga yönlüştü turup kaldı oğuk deydi haberdar bop kıydanla şopur dostlar deydi he. Bugün işte tamak etken bek okşaptı deyip seher bulbulladı bu hiçbir okşuğun his kılamadım ben. Siz okşaptı deyip emdi özünüzden tamak hani özünüz okşaptı deyip he? Yeysiz deyip kana kılmız emdi bu munga. Ay misiyo degen dostumuz deydi şaoşimin tosup gidip de deydi ki. Buldu he? Avşurcakam tokur deyip de şu okşumaptı karsamla.

7-nji ayda Hongxing Meikai Longda sowgat üzilmeydi. Bugünden 7-nji ayning 19-njy kunigacha 7 yuan 1 mo 2 pong 300 yuan hesaplandi. Mal baasi davlatning yordam pulidan keyin yana 10% tushirildi. 1000 tal talun kesish mukofoti talun kesgan aman berildi. Belgilik summaga esa Chongwi markalik 83 dyumlik televizor sowgat qilindi. Texnik ko'p sowgat mukofot Hongxing Meikai Longda. Adresi Körgezmi Yolu 600

0: 18. numur.
1: Avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 174 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programlarını anla. Xuşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vakitlerinizde yanıla 174 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programlarını anla. 174 Qatnaş Sanat Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini xalaydı.

Avtomobilga çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru beriş adetinizde aylansın. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş çereyende gözünüzde nurgun akt özgürlüklerinin varlık kegellikini eskılısız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazladın huzurunu. Mol mezmunladın haberde bulun.

bo'pti hamda daryog'i olmo ozsangiz otmasangiz hamda uning cho'ng ishi yo'q hozir hamda do'stlarga eng yangi yo'l uchurlardan bir xabar berib o'tay ya hozirdan o'zida beyxon ko'tirmi ko'riki yo'li ya'ni lushan ko'tisidan vayxon yo'li ko'tirmi ko'rikining kirish ig'izg'ichi bo'lgan yo'l bo'lakka to'silib ketibdi yana o'xshashlab beyxon ko'tirmi ko'rikining ya'ni mushu jushan ko'tirmi ko'rikining İğızdın mış Veyxan yolu İğızgıççı bolğan yol biləkləri tosılıb gitibdi. Onunla başqa Davan Beylo yan İtibaq yolunun Dongdalyan Şijegiç bolğan yolu tosılıb gitibdi. Yen davamlıq qarsaq mış o Xotanalı qoşumçulu yani mış o Turpan Ürümçi yuqur sürətlik taş yoludun Xotan yani

Şu Saiti Süratik yolunun koşumçu olgan yol mu tosup gitti be? Şişan yolu mu tosup gitti olsa Şişan yoludun Şişan yolu koşumçu olduğun Şişan yolu kötürme körükü güç bulgan yolu. Onun da başka Hüycan Cungce Çanfango Beylu Honşan yolu muş yollarda tosluş bir kadar eğirgen. Qarğay kız, o Yaşarcan nakşığa koşuk salman. Öydikiler anlap kalsı kimdi? He? Onda koşuk sap gelki de kimdi? Dep kalıdı, deydi. Onda mı dep ketmez deyim ben? Bop da ekarım bomuz, ne? Jodin'in kilip, Şivay Huan'ın çıkışta maşallah köp sebebi, bir maşin adı subaken, dep veyşindim, veyşinge şüpingdim birini yollaptı. Jowlin ho nur kör paqayla. Ha, miyede bir maşin, maşin vaqası yüz beripdi, ha, şunun mush yolğa kelge vaqtida qattiq diqqat qilinglar, ha. Ma Sidiqjon, sizni mo qarshalimiz, va xoy Leyla. Men qaytib keldim. Sidiqjon sizni mu qarshi olamiz? Deydi. Sar bulbul edimiz bo'lmasa sartam ugursidim mukofot bering. Ey, bu abayla 40 tal mantini yevettim deb atdingiz budi. Sidiqjon, bosh-bosh yo'l beringlar. Radio anglab uchur belgilidi. Mangdim men. Chatib turinglar misa. Qashqar nashriyot chiroqdan mashinni bek ko'p diqqat qilinglar. Yasharjon, qanday ahvolingiz? Yaxshimi? Yaxshi tudingizmi? Obdan tudingizmi? Baland tudingizmi? Ust tudingizmi? Yaxshi, bizmi yaxshi? Men yaxshi, sizmi yaxshimi? Ha? Endi davomli uchurlarga qarsak, va uchur hammasi sar bulbulining shu sartam kiraverandi mukofot beramsiz degan gapi bilan to'shdi hozir. Bermayman. Onda mükafat yok mende bu bemeyim ben. Devamlı kuşurlar karsak Yaşarcan Tanfango Beylo Şarjonun aldı da tosluşba deydi buldu rahmet. Yine devamlı kuşurlar karsak iç kotor deydi. Dik, ben beğenmesem iç kotor olmayın ki. Hey siz mi berip Sertem Kıroğren'in kalı güşü Uygur hanısıga bağı. He? Ma da ben Rus'tan doktor hansından astıda bir sıba. Şuna mı? Ford CS ma 4S9'nın odulu bir sıba. Şibeyli oğu basınız ma Honshan Shchang maşin toktuş oranın kırış eğizdi bir sıba. Nen hoğmansınız nen hoğmuşu Changqing Sudui tarafta bir sıba. Kırıp pul hejlap manda yeninizden bir şarak şarak pul hejlap bir. Özünüz pul hejlap isanız katı bombam da sarı bulbul hadi ha. Ha? Katı bombay çıkım aş bikalıqını yeşini halamsız. Ay misiyo vakra bitti. Karma yolu kötür mü körük astı tosluş bana ben bek turup gitti. Zerik men, terik men, cilip olman, şu keşlik yollarınızda biz emra programımızı oranlaştırgan yıkımlık nakşılarını anlan, yol uçurlarını anlan. Zerikmeysiz, he? Zeriktürmeyimiz siz ne? Ser bulbul edimiz deydi o, kartıda pul kamı de, honba mı, köp konup getti, pul kajligim yok minin, bu kapatka, amısam, amma yaptı mene, ya, müştah jürün, he, amısınız mı, amma yaptı mene, bol diye. Pul tapkanda özen berip, içi aydap, da, bir, da, turun, he. Şuna mı ya? Yine devamlı kuşurlağa karısak. Ma o Hüycan Jongxin tarafta mı tosluş bakken dostlar? Hüycan Jongxin tarafta bazanın oldu taraf. Jiminglu taraf. Xalıq körü kötürmü körükü tarafta mı tosluş hili bakken. Guli deydi yol xabri berey. Altın kümüş yoldu maşallah köp deydi. Boldu rahmet.

0: Ey dostlar, mukafat yok. Mukafat hep kendimi dokmaz. Her bulbul adam devirdik ya mukafat hep. Mevlut kamda soran ha? Ha? Ahmetcan dedi, ey balla, bir gep ba deyma. Ma Yaşarcan öz aldığı mukafat beyrenmeydi o. Avar bombanla. Ambarının aşk uçu yok. Şunun Yaşar'dan bir nesi talep kılgalla. Çok hatalı kıgan bol sile. Deydi ama Ahmetcan böyle baktı bana. Bay yigit deydi, bugün imiş yup getti bu. Hemen yolda maşallah cık. Yeşil çırak yanımızı. Yansı mı mamaydı o deydi. Aptı mı bula köp şu amal yok. Sıdıkcan deydi, Kaşgar paktı görükte. Taktı görükte o paktı görükteysiz o. He? Taktı görük mü o zaten? Paktı görük mü o? Oha aldın kıtın birisi Kaşgar Semet yolu yedi genti sözlerini kurup paktı görükteysiz o. Taktı görükte o maşallah köp. Rahmet keyfiyatım yakşı. Yaşar can bul o. 107'de tütkü toğırlap men vatımız bana canlı kaldı deydi o. Neymiş ki ben meydu sizge aşk kuş ne de ben ölkümden sonra. Yaman bulsunuz ertüşlük o programda sonra. Ahmet Can deydi ambarının aşk kuşu Kaşgar'da aynı bir yürüydü cuma deydi ama bilavap da. Ya keşlikten aşk kuşu ben ölkümde keşlikten aşk kuşu ben ölkümde dıkı aynı bir yürüydü bu mu dedi. Soru mudum ben bu? Balanza.
1: Yaşma ya, sıkıntı kanda ahvalı ama yaşma ama şuna ikman.
0: Yaşma.
1: Seni karartın mı zarar kış, şunu kanı sardağına kışlar. Kırtın ağaç çoğuluğunla edemin çırıt parçına üstünü şekerlik diğer müşterimey. Ağın edin onların ıslak salamet, maşin tokları hayaya vurup koysanlar için.
0: Hey, o körükünün üstüge düşürüp koysanla ula kanda düşürüp pes paraşütün sekrep düşem de. Kızlık şıkıldı kensil deyime bu kanda düşkül oldu yege. Nerede körükünün üstüge adam taşlap koyukan ba bu intayın bir mesuliyetsizlik o bu. Pes küçüp bir bunda bir ne gidi suçuya apırıp bunda bir abdumobul toktaydıga yek toktudu onun için çürüp koysanız bula o adamda körükünün kötürü mü körükünün üstü güm hem de adam taşlap koygan bama. Ay misyo siz yaman bolsanız bana mukafat bereleysiz deydi. Ya men onda yaman emes men. Yaman demen mini cumo yakşı men onda yaman emes men yakşı. He. Velijan shipping yaqma rasmni birni yollabdi mana shu Veyxon ko'tirmi ko'rik, ya'ni mush Xo'chondan jangga qarab mingan yulnish, shisan ko'tirmi ko'rikning ustida qilib turdi bu ash tarafga qarab mingan yulnish. Liqqidab tomobulan topdi, to'libdi. Mush yo'llarda mingan do'stlar bir avaylab bexatar avtomobil aralig saqlab mingli. Nuriya.
2: Nuriya ziyaretçiler yaşarca yakışma.
0: Yakışma.
2: Yuhu nemlu aşıda çav. Namunlu karat manga yönlüse maşin sanskip dosa çevirken.
0: Makul buldu. Gülcüdün yol haberi dep miyede bir dostumuz. Ahkepte dep de. Çok katnaşın aldığı yollar avan deydi. Ahmetcan deydi Kaşgar'dın yol haberi. Hoca zengi manga yönlüştü maşallah sel köp deydi. Buldu Rahmet. Sıdıkcan'ın avazı kuşuruyor.
3: Böyle ziyaret ettik, yaşarca kadar yok.

Gel şpinlerini kanda kılay. He? Yasap ketken şpinlerini kanda kılay bu. Özünüz ne aşu 45 kiloluk aşu kiçik kızladek yasap Abdurrahman efendimni çoğun adam bit kıp kıyap siz mize. Abudu deydu yolu fışırı 3. körüknün astı say yoludun bir adam ötmekçi bulup turup atıdu. Muş yerde ötken şopur dostla dikkat kılın la dede. Dep kuyun ha Abdullah'a dep kuyun ha adam gemda. Pişiniz derizden çıkırıp ey bu digen tez süretlik yol. Bu da ötüşüm körüktü minin bu da mansınız bulmaydı da bir dep kuyun ha. Cep kep anlamaydıken deyme aşla. Nerede say yoldun toğırsa ötken ba. Bu bırsınla bu... Ademni körük üstük taşla koysanla, bırsınla saytı sürelik yolu taşla koysanla, he? Hem yol tosulup gitti özünüz menin piyade de boşta taşla koysanla, kamlışamdı bu. Kız zıkış kıldı kendisi balla deyme. Damlık yol haberli, haberi karaylı, he? Ma şişan yolu ya, abaykı dostumuzdan digenmiş yol gene, tosulup gitip durmuş yolu kegelle. Bir dikkat kılıp, avaylap, oldurmay, bir mağlı, dostlar.

Ya sizni taşlap koydu demedim aka şu taşlap koyup da demekçe körüp kaldım. Degen tanıs şunun gel koyun dedim sizni taşlap koydu demedim cuma. Aş yoldan ötüp git bakan şoför dostlar bolsa radyo anlap atkan dep koyunla yolunda ötmüsün ha.

Dostlar, bizden programımızı nelerde durup kandak şekilde anlayabilirsiniz. Eğer de inanlarda radyo bulmuşsa, bizden Şinjan Radyo Televiziya Stansı'ndan yeni taratku apsi Solo Shooting'ni düşürüp anlasanlar buldu. Solo Shooting apsini düşürüp, muşu bizden kevişin üspümüzge bir rakımın yolu sanlar bir arvayı makildi. Şunu sağlı kılıp düşürüp, katnaş digen gözden kekirip, 174'nin talap anlasanlar buldu ve eğer de anlayamayı bazı bir işler sebeplik, vakit sebeplik, anlayamayı kalan programlarını kaytırıp anlasanlar buldu. Ha, 7 gün işçilik programını anlayabildi ama da şubabiyede. Azat Gül deydi, yakışım sizler, çiğden yolu bek tosulup gitti deydi.

Yana o'xshashlar bizningki programmamizda sizlarga tavsiya qilganimiz mushu. Shihu dinchi ichimlik, Shinjonning energiya ichimligi, Toshqanzadagi xom material qilgan shakar miqdori to'van, badanga quvvat to'liqlaydi. Uningdan boshqa 1 yuanga almashtirib sotib olish mukofotiga erishish nisbati 70% Shihu dinchi ichimligi. Yana mushu Shinjon darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasiga kuch qo'shdi. Nurg'un do'stlarimiz bu yo'llab atdi mushu Shihu dinchi ichimligini sotib olib bir yuanga almashtirish faoliyati mush mukofotda chiqib obay bir do'stimiz evet qo'yibdi 7-8 ni tizib oldiqam shunda mana mana mukofot chiqdi deb yana biz ba'zi bir anglovchi do'stlarimiz bizga evetibdi buning ta'mi bek yaxshi ekan odam ruhlandi ekan issa deb mushu bizga badan quvvat to'liqlaydi ekan deb bizga nurg'un uchurlarni yo'llabdi Shihu dinchi ichimlik men ich paxtam ta'mimi bo'ldi ekan uningdan keyin mushu faoliyatlari bor ekan qatnashsanglar bo'ldi ekan mukofotlik faoliyatlari bo'ldi ekan mushu 8-nji oyning 9-nji kunigacha dinchi ichimlikning Douyin nomerini qo'shib olib g'alaba qildi deb faraz qilgan komandaga so'z qoldirsangiz to'g'ri faraz qilgan hamda tunji yurak berganlarga cho'ng ekranli rangli televizorga erishaladi Weibo'da süratlik mazmuni eng aldıdı yollab qoysanız, parzingizdiki champion komandığı söz qaldırsanız, Çıngdoğu berib kilişi ayırplan bileti və Jungo dərəcidin taşqiri futbol birləşmə müsabıqısının kiriş biletigi eriş bursunuz bar, soğuğa tayarlanıp boldi, tez nın qatnışınlar dostlar, dençi, usu, dençi içimlik ye.

Abi da dedim bana ben 9 koy töyle bir şey kutu seti valgan edim 13 kutumu kapa çıktı mı kapa çıkışı yukarı oldu kendiydim bana 13 mu kapat.

0: 게성도시호당라다시호시호대다시호댄트침리께Ak kapta deydi doğmayalı kızıl çırakta şimaldın canım kumaşırla bekçik deydi he. Devamlık dostlarım uçurları karsak Niyaz Ali'nin ağızı uçurubakken.
1: Boruz yatırtıyor, yaşatıyor, yaşatıyor, yaşatıyor, yolu uçurup verse mi çaktıyor, rahibatını alıp yolu koş, şimdi işte maşin çalışıyor, çok tutup çalışıyor. Ağaç ilk içinde tak görüp, yenge tak görüp ulaşıp ki, yaşanan klikini çekiyor.
0: Şu tak görüp gene. Bana Ahmetcan, birini alsam tövbe çıktı dedi bana. Deniz için de zivitip de aldık. Ketren deydi, yakışım oraya seçti. Şinhua canıbı yoldun şimalığa karap manga yönleşti. Bek tostup getti deydi. Şakırcan. Kulağını sozup anlamadınız deydi. Buldu rahmet. Eslime. Men gep kınmay. Men gep kınmayan bilen. Men iş bakan bana. De bir resimden birini yollap da kargan da rast hiç bekip siz. Kandağırak ya tamiye, bir de bakmam siz. İlhamcan deydu, hazır Kaşkar'dan yol haberi, medeniyet yollarımı koşu yönleştiravanken deydu. Sıdıkcan'dan avazlık çürbaki anlayla.
1: Biraz yapıp tık kısa, bulak beşkenan kadın sertiram aldı şerisi. Ne de pek tam aldın ya. Küçülü ilin ya. Tek olsa, bak tıkı tutmangan olsa, kırkı olsa, basılın ya dallatmangan olsa.
0: Buldu. Onun başka ama abudu deydu, şaşımının aldığı Hongsan yönleşti, maşallah bek köp deydu. Çöntiyen deydu, yakışımı siz, men mu yaktırıp anlamadı men. Rahmet, japa çektiniz deydu, çöntiyen japa çekmedik. Davamlık yaktırıp anlan. Alim Yusuf.
2: Dürüzyetçi ziyaretçiler köpürdükten yakışık olmuşu, cüdyalendim,
0: yakışma.
2: Şehirci karakmağa yönleşmiş, karım kaç kaylanma. Maşın yakın muhtar çeke. Oldu sıra kapısı açıklarımı, görüşürüz, kazandım.

0: Япониясының Гуанхуй көрік қарап маңған елінішті Абдумобулла біраз көпкені. Авазды құшырладын Әхәт Чанба.
1: Өрімет шөпірді садығын мұқыл қайыры. Дені машинің алды дәрміш ол көн саймақтан қарап маңған еліш. Мерімнің алдық жәкер алам, қарыштырат машинықтар көп.
0: Болды ә, ғолжыдан Абдурим, Абдуримка.
2: Bir yakını çok aldı bir yol kayarı. Cansu yüzünde aydın yol yakın alçanla aldı kırıklandı. Maçını kürt satmasın şuna karşı kırmış.
0: Makul buldu. Ma Turguncan diken dostumuz deydu. Yaşarcan yakışı mı? Dondalyan şice şünçilik ravanken deydu. Dondalyan drapla şünçilik ravanken deydu. Onunkin Mavlutkam Mavlut İbrahim Mavlutkamning fikri bo'lgan-a, Jujang yo'lining sharqqa uzartilgan bo'lagida avtomobillar jiqroq deydi. Bo'ldi, rahmat bergan fikringizga Mavlutka. Davomli yana fikrlar qarsak, Yongshin kodsining qo'shimcha yo'li, ya'ni shu Dong Arxwandan Shaxi Junglu qarab mangan yo'nalishda avtomobillar biroz ko'pgan, Shihong Donglu, ya'ni Wuxing Beiludan Shihong Shilu qarab mangan yo'nalishdimi? Avtomobillar biroz ko'pgan-a. Onun için mavo davam beyludu mu? Abay digen ki okşeş abdumobula biraz kepken. Onun için mavo körgezme merkezinin aldı da abdumobula biraz kepken. Ma abay işoyanın aldı da azarak tosluşba digen tok. İşoyanın aldı hazırca içilip du. Onun için ma sucu yolu götürme körge say yolu şikili koş yönlüşte abdumobula kepken. Lauta deydu, Nanmin'den Jula tarafka mangan yollarda tosilib ketdi oq deydu. Ahmetjan deydu, mavo Kira xabir kana Qashqardagi Guchung Dongmurning oldida odamlar ko'p mana hamisha kelib kelsanglar bo'ludi deydu. Visal deydu, hozir Qashqardagi yo'l xabari Marhaba yo'llari qo'sh shunlishda ravon ekan deydu. Bergan uchuringlarga ko'pdan ko'p rahmat. Leushingning ovozi uchirib ekan-a.
1: Mavlutkam uchurni o'qimay chiqib
0: qoldi. Mavlutkam uchurni o'qimay nim deysiz, Leushing? Gapingiz aniq chiqmabdi, anglayamadim go. Mavlutkam ash taraf tikan to'q shuning yo'l uchirib beribdi. Yana davomli uchurlar qaraylik-a. Mavo sujudunca koşumçu yoli yani muşu abdunum rayılık ösmü kisellikler doktor hansı şoşigo taraplarda abdumobulla biraz köpken Sıdıkcan deydu hazır kaşka ma imlarınız hatalı kıp kaptı İsamkam teşlikmiken Yaşarcan deydi hem İsamkam şu Mevlutkam'la bir manga okşaydı hem deyli ya Mevlutkam da baksın İsamkam yakışı mı yakışı tutu mu hem de Mevlutkam'dan ağızdan anlayıla ya ilan vaxtı bu kapta azıraq ilan anlayıla
3: Yettinci ayda Hongxing Meikailonda soğukat üzülmeydi. Bugündün yettinci ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplandı. Mal bağısı devletin yardım buldun kiyen yine 10% çürüldü. 1000 tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berildi. Belgelik somuğu yese Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tehimi köp soğukat, mükafat Hongxing Meikailonda. Adırsı Körgezmi yolu 618. numar.
4: Аңла батқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының бейбасты аңғы қалып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

0: Davomliq to'sadan kelgan uchurlar qarsaq Shakirjon deydi. Xomiyoz taraflarini cho'kilab yurduq mana deydi. Ovozli uchurlardan Abdurim, Abdurimka sizlar.
1: Abdurim getirib yot, o'zi yo'l qavri, Jasur yo'li, Alstanning yana mushu sharqdan shimoldan janub taraf mangan yo'l sharq
0: turishdi. Ahadjon ba hatga qilgan.
2: Dormir shubr do'stlar yo'l qavri. Yani biz yağlı okuz çırağa, mündere mutlaka, sonya çıkarıp bir gönüş muğun. Maç kızı çırağına aldık, kuruluş kıl sebeplik. Ma kızı çırağından bozuna maşına kapışık etti. Maşına tuz düşmek eğirmiş adı.
0: Buldu. Kuli deydi o, ben de bazağı kelmeyi digen, əsli yeni kilip kaldım, ne mi digen, cik maşın bu. Dep. Kelme deysen kaşım ye, kilimen kilimen kilimen dep yana şu toslup kaldım nimişka da bazağı kilimen kilimen kilimen dep. Kemmenle dep tüs kegendikin siz mi kızık de güle. Aba yak davatımız da baza işte bak yolları trep. Şinhuan enlu treple, maya enlu treple tosluş ba dise şu çok kum bir berip öz gözen bilen köymesen bombaydı dep kevaldınız ya muş taraf yakça ne? Şimdi acık dedik bu musun bu tarafla ütmeyen desek unmayısız bana. Turup, toslup turup kapsız. Yine devamlık dostlarım şu en yeni yol uçurlardan, en yeni yollardan uçur beri biteye. Nenmin'nin aldığı dostluş bakken dostlar. Nenmin muşu metro biketin aldığı dostluş bakken. Halık yolu kötürme körükünün üstüde azraq dostluş bakken. Say yolu koşumcu yoldu mu? Azraq dostluş bakken. Obulcan deydu. Danlıq dondun jirak meyip ravan yolda taksi haydash. Kıra kılıçının yukarı pallisi dep yazgan. Dep yazıvağan mən xatiremge deydu. Ya danlıq dondun mu jilip gittiğen. Muşu bir vaxtları buldu

0: Alıqdım, doğma. İçildi o bəzdə. Tosılıp mı ketmeydi onda her vaqtından dəp ketmeğe o bol. Abdurrahman som kiçe, Abdurrahman kam deydi. Vay, vay, vay, yaman peyiz naqş qoyup bədiğiniz cuma rahmet yaşar deydi. Qolunuzga paçaq urup anlapsız da ey qılıp ha Abdurrahman ka. Guli deydi. Menin bu paqat kelgim yok idi. Xeridarla akilip, akilip koyun dedi. Deydi. Menin bağım yok de. Ne omalım keldim. Demek istiyken sizde ha. Şunu olan o xeridarla da bazadis siz yak diyemedin. Şunu olan maşinine eydep yemişek bağmaydım dep omal yok. Keldiniz. Bıptam de matraplada jırağırağ gittin ha. Sıdıqcan deydi o Yaşar Yaxşımo Qashqar nəşriyyət çıraqda maşınlar bək çıx diqqət qımınlar deydi. Həm də iliraq gəlsin zorlu da baza qazır maşınlar bək köpkən hə? Dabaza tərəflədi. Bayamdan yaqınmış Miranın alı turbat qılı 15 minut boldu. Maşını bək köp, bək tosılıb kəttoq deydi. Pişincan putovgan. Azadkül deydi o şərqi birinci aylanma yolu. Yəni şərqi bacahu yolu. Yani Xongwan Shayoli Ravankan deydi buldu. Mən hazır Shihongludun nənmənci 41-ci yesik bağmaqçı idim. Arxvandım mansam bulamu ya ki Guanghui kürüktüm mansam bulamu. Dəbsiz ki Arxvandım min işini təvsiyə qılmız. Arxvand tərəbdi minə onda bək avtomobil köp bulmaydı Arxvand tərəblədə asasən. 174 yolu çörəyə bulaq 5 kodsızın maşıl, kodsızın maşıllar köp. Longchuan kodçılırdı mı maşıllar köp deydi abudu. Енді омлық ұшырла қырсық Абдуллах Хотанның авазы ұшырба екен.
1: Ой, жоғы әкенден келеп, дабазақ ұшырығы 3 километр сұлтан кеті көріп өтті. Әрдәр шықмай.
0: Болды, әхет жаң ба.
2: Өрімет шопырды сайыл қайры. Ені мұсты Ақында қатқаны қарып маңға еліш рәнчаны алдыр оған. Қарыстырып мұсы мұқтар кер.
0: Болды, ә? Қарыстырып яқшы кен, ә? Yen davamlıq yolu uçurlarığı qarısaq Hazırna özüde ma abay mən degen Shaoxigu onu aldıdım hazır maşalla Bək köp gənə mu Shaoxigu mu metro bekətdən mu körük çıxıca Yeni mu şu abdonum raylıq Ösmü kesəliklə doktor xansından aldıdı ki yolda mu maşalla bək çıxıca Wuxing lodu mu maşalla bək çıxıca dostla İştipaq yolunu abay dəb boğan Changchun'dan lodu mazıraq dostu şüpakən Onun da sırt qarısaq hazırının özü de ma o tençil odum azıraq abdomobula köpken sel tuslup kiliş ekvalı bakken yani davamlıq yollağı yoluşturuları qarısaq meyda bir dostumuz deydi hazır işte bak yolu koş yılın işte bek tuslup getdi bek durup getdik Yaşar Can deydi buldu rahmet begen uçurunuz köptün köp rahmet dostlar ma o Saatimizni to'g'rilab oldi, ya, soat to'g'rilash e'lonidan keyin qaytib kelamiz.
3: Beijing vaqti soat 20.
4: Urumchi shahri suv usti bog'chasining yonidagi Jili do'konida ko'lmi 50 kvadrat metrdan 110 kvadrat metrgacha 5-6 qavatli liftli kunlik va Yevropa fasonidagi uylar bor. Sotib olsangizlar ko'chib kiralaysiz. Telefon 0991257418. Shinjiang Jili mablag' silish taraqqiyot chek shirkatining yangi uyini oldin sotish ijozat nomeri 2025-650-102-00-824.
5: Birleşme haberleşi 10.010 kızık dünyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden haceti yok. Bir telefon bile bir yüven, iki yüven, beş yüven, on yüvenlik ekim bohçisi. Küllük, aylık ekim bohçisi. Hem de avazlık sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini kalıgancı becerip, her vakit ela mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avarçılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş mehsus dünyası 10.010-14. Cungo Birleşme haberleşi.

Şunaq dostlar, anlamadığınızlar keşlik yollar onızda bu zəmrə proqramısı. Programımızın Abdumobil klubi palidiki qatnaşqan Mulligirin Abdullari. Namı kulaqdan kulaq yetken pulunuzdan ticeydiğen isil Abdul. Abdumobilinizden ki muşu asaraş vaxtı yeni boyan vaxtı toşup qalgan bosa, Abdul almaş durgan vaxtı toşup qalgan bosa, muşu Mulligirin Abdullarını tallaşını tavsiye qalımız. Alaqılış telefonu muri 13 5 9 75 75. Eğer de muşu soraydıgan maslahat ya bumısı kızıqan dostlar bolsa muşu numarını ve işinge kaçlaş ya bumısı telefon kılış arkalık üçün baksanla buldu. Luzun özü sizler üçün mülazimet kıldı. Şincan'daki en isil temli izleş paletimizde katlaşkanı bolsa sert tem kararın kılık işe uygursi ya. Yeni muşu taban tarafta bir dokunu ba. Yeni muşu Rüsten Doktor Hans'ın astıda. Nankhu tarafta ba dokundum birisi muşu. Çançın südüyü tarafta. Saybağ tarafta bolsa muşu Hongshanshan'ın maşını kırışı yığızdı birisi ba. Şuyege berip muşundak küllerde. Kızlık bir kaçı Nurumiyen. Eğer de tansıban işmeyme degenler bolsa gamban insanlar buldu. Balla nimeydi o degenler bolsa hambo apasanlar buldu degenek.

0: 7 ayının 25 günü keçeden 26 günü gündüzgiçe Şimali Şinjan'ın garbi ve Şimali, Tarbağatay vilayetinin cenubi, Karmay şehri, Şihanzi şehri, Ürümçi şehrinin tağlıq rayonları, Sanca oblasının tağlıq rayonları, Cenubi Şinjan'ın garbi, Xotan vilayetinin cenubitki tağlıq rayonlar, Bayınğulun oblasının tağlıq rayonları, Turpan şehrinin şimalitki tağlıq rayonlar, Qumul şehri qatarlıq jaylarının qısmen rayonlarda azıraq yamğur, Deniz yüzdün yuqarı egizlikteki tağlıq rayonlarda qar yağdıken. Bunun içinde İli Derya Vadisi, Bortala Oblasının tağlıq rayonları, Tarbağatay vilayetinin tağlıq rayonları, Altay vilayetinin garbi ve şimalidiki tağlıq rayonlar, Sanca Oblasının tağlıq rayonları, Cənubi Şinjanın garbidiki tağlıq rayonlar, Xotan vilayetinin cənubidiki tağlıq rayonlar, Aqsu vilayeti, Bayınğulun Oblasının cənubidiki tağlıq rayonlar, Qumul şəhərinin şimalidiki tağlıq rayonlar, qatarlıq jaylarının qismen rayonlarda otturhal yaki qatıq yamğur, Qumul şəhərinin qismen jaylarda qar yamğur yağdıken. Yukarıki kısmen rayonlar ve Cənubi Şinjanın garbi, Şarkı Şinjan'da 5 bal, atrapıda garbi Şimal Şamali, Şamal Eğızır'da 9-10 bal boran, 11-12 bal ötkünci boran çıkıdıgın. Cənubi Şinjan uymalıqının otra ve şarkıda 5 bal, atrapıda qipa Şarkı Şamali, 7-8 bal ötkünci boran çıkıp, kısmen jaylarda kısqa vaqtlıq, çan tozanlıq, yaki qum boralıq abaray körüldüken. Cənubi Şinjan, Şarkı Şinjan'daki tüzdanlıklarının köp kısım jayları ve Bortala Oblasının şarkı, Tarbağatay vilayeti, Karmay şehri, Şihanzi şehrinin şimali, Sanca oblasının şarkıda kısmen, şarkıdaki kısmen rayonlarda 35 Celsius gradusdan aşıdığan yukarı temperaturalı qavarayı görülüp, Xotan vilayetinin şarkı, Bayınğulun oblasının cənubi, Turpan şehri, Qumul şehrinin kısmen rayonlarda yukarı temperatura 40 Celsius gradusdan. Turpan şehrinin kısmen jaylarda 45 Celsius gradusdan aşıdıkken, Şinjan'ın başka jaylarda hava uçuk, bazı bulutluk bulup, Şamal küçü anca zor bolmaydıken. Yettinci ayının 26 günü keçeden 27 günü günüzgeçe Şimali Şinjan'ın garbi ve Şimali, Tarbağatay vilayetinin cənubi, Şihanzi şehrinin tağlıq rayonları, Ürümçi şehrinin tağlıq rayonları, Sanca oblasti, Cənubi Şinjan'ın garbi, Xotan vilayeti, Bayınğulun oblasti, Turpan şehrinin şimali, Qumul şehri qatarlıq jaylardan qısmen rayonlarda azıraq yamğur. Deniz yüzünün yukarı egizlikteki tağlıq rayonlarda qar yağdıken. Bunun içinde İli Derya Vadisinin şarkı ve cənubi, Bortala Oblasının şarkıdaki tağlıq rayonlar, Tarbağatay vilayetinin cənubidiki tağlıq rayonlar, Altay vilayetinin garbidiki tağlıq rayonlar, Şihanzi şehrinin cənubidiki tağlıq rayonlar, Ürümçi şehrinin cənubidiki tağlıq rayonlar, Sanca Oblasının tağlıq rayonları, Cənubi Şinjan'ın garbidiki tağlıq rayonlar, Xotan vilayetinin cənubidiki tağlıq rayonlar, Aqsu vilayetinin şimalidiki tağlıq rayonlar, Bayınğulun oblasının tağlıq rayonları, Turpan şehrinin şimalidiki tağlıq rayonlar, Qumul şehrinin şimalidiki tağlıq rayonlar qatarlıq jaylarının qismen rayonlarda otturhal yaki qatıq yamğur, Sanca oblasının tağlıq rayonları, Qashqar vilayetinin cənubidiki tağlıq rayonlar, Qumul şehrinin şimalidiki tağlıq rayonlarının qismen jaylarda qar yamğur yağdıken. Yukarıki kısmen rayonlar ve Cənubi Şinjan'ın garbi, Şarkı Şinjan'da 5 bal etrafıda garbi Şimal Şamali, Şamal Eğızır'da 9-10 bal boran, 11-12 bal ötkünçü boran çıkıdıken. Cənubi Şinjan uymalıqının otra ve şarkıda 5 bal etrafıda qipa Şarkı Şamali, 8-9 bal ötkünçü boran çıkıp, kısmen jaylarda kısqı vaqtlıq, çan tozanlıq, yaki qum boranlıq avaray körüldüken. Tarbağatay vilayeti, Karmay şehri, Şihanzi şehrinin şimali, Sanca oblasti, Qashqar vilayeti, Bayınğulun oblasti, Turpan şehri, Qumul şehrinin kısmen rayonlarda 35 Celsius gradusdan aşıdığan yukarı temperaturalı qavarayı körülüp, Bayınğulun oblasının cənubi, Turpan şehri, Qumul şehrinin kısmen jaylarda yukarı temperatura 40 Celsius gradusdan aşıdıken. Şinjan'ın başka jaylarda hava uçuk, bazı bulutluq bulup, şamal küçü anca zor bolmaydıken. Davamlıq dostlarına kegen uçurlar qarsaq Abdurimka. Bu içimlikten resim nevet koydum. Muşunun üstündeki bu iç kırgısınız buldu ha? Abdullah Xotan.
1: Sabada terde gazet uzatıp yaşarken ama katlayacaktır. Kırama cepat atıp iştahat edip cimaldi gel yaşarken ha? Ama dabada kızıl çakılarda bir maşini patatığa yazıp katlayacaktır. Bir maşini çakırıp ekilip teyze tutulup ama sırda sokakta am nektir tuğdu cihaz yeter.
0: Dedim bu ha.
1: Gavri körüklü.
0: Katına sakçımız başa da vazip icra kuvatıdı dedim bu ha. Şinjan putağın neydi hazır? Çançulunun aldığının da ben gibi barkoçu yollara ban. Koş yönüştü ravan ken neydi? Alımcan. Ya onda bu mu değil? İli başka riyasetçiler kildi o. Kaşkar ekber taksiye dedi. Kaşkar dünyalı fıçır ekonu işçiler. Doktor Hans'ın aldığının. Şikinci doktor Han'ın kelgen yönüştü maşallah. Bek köp tosluş bağ neydi? Sıdıkcan neydi o? Kaşkar motiyelün çırakta maşallah. Bek köp dikkat kıpmayan lan şopur dostlar neydi? Nemish qida baza bo'yicha to'sildi dedi. Hozir sayyohatning yuqori palli mazgili sayyohatchilar bor, ancha muncha to'silish bo'lib qoldi hamda to'g'ri tushunishga bo'ladi. Sayyohat avtomobillari, avtobuslari bor, mangdo degandek. Shuning uchun ozroq bir to'silib qolgan ahvollar yuz berdi degandek. Jo. Davomliq do'stlarga yetkazilgan uchurlar bor.

0: Diqqatingizni olib o'tayotgani, safaringizda biz sirdosh programmiz.
1: Safardagi mungdishish eng ko'ngillik. Qani keling, mungdishaylik, sirdishaylik.
2: Safaringizda biz sirdosh programmamizni anglab o'tamsiz.
0: Safaringizda biz sirdosh.
2: Safaringizda biz sirdosh.
3: 107.4 Qatnash san'at radiosi.
2: Do'stlar, 107.4 Qatnash san'at radiosining Safaringizda biz sirdosh programmasini davomlashtiryapmiz. Do'stlar, undoq bo'lsa, qatnash davomli programmamiz o'rnatilgan mazmunlarda bo'lsin.

Uda davamlaşqan yuqur temperatura toqsun nayasının qum bilan davalash sağlamlıq kütünüş turlarını texmi jallandırdı. Tomuz yaz mezgilide toqsun nayas etkar qaysı çoğun qum bilan davalash bazılarda sayahatçılar köpeyip qızğıllıq açdı. Ol boyu yısının Oyman Bulaq kentidki bir qum bilan davalash bazısı da ölçemleşken qumğu kömülüş rayonu, azada aram eleş boşluqı, Cümleden Uyghur Tibabeti Doktorhanesi'deki Kespi Kollektif'nin noktu

Durup kesel görüşü caylardaki seyahatçilerge Qumbulan davalaşının sağlamlıq kütünüş cahatiki sehri küçünü his kıldırdı. 90 ayası davalanış bilen kütünüşünü birleştiriş, hükümet bilen karxanı birleşi bərketilmişti çın durup, ən-ənivi Qumbulan davalaşını hazırkı zaman Uyğur tibabıtı boyunca diagnoz koyuş davalaş bilen çoğun yuğurdu. Nayalik Uyğur tibabıtı doktorxanısının sestirası Əlime Hamdullah mındaq dedi. Doktor hanımız doktorlarını noktada turup mülazimat kılışkı daimlaştırıp evetip Uyğur tibabıtı boyunca diagnoz koyuş, davalaş ölçümüge kattık amel kılıp, sayahatçılarının kumgı ilmi kümülüşüge, muapıq bolgan sağlamlıq kütünüşüge itekçilik kılıp, Qumbulan davalaşkı maskeledigan kişiler topi ve dikkat kılışkı tegişlik işlerini umumlaştırıp, ananvi Qumbulan davalaşını teximi kılıplaştırıp, beyxatar ünümlük kıldı. 90 ayası yine sağlamlıq kütünüş mehmanxanısını yeniden kurup, yez kent ailevi mehmanxanlarının derecesini östürüp, yatak konalgı cahatiki kemtükliklerini toluqlap, Qumbulan davalaş, sağlamlıq kütünüş, yatak mehmanxana, özgüce taamlar qatarlıq kesip zancırını şekillendirdi.

Bağraş Gölü'deki Liu Yuehuang kısqışbaqısı Baldur Bazarı'ğı silindi. Göçlük kısqışbaqılar Nurgun Jaylar'ğı setildi. Tomuz yaz mezgilide Bağraş Gölü'deki Liu Yuehuang kısqışbaqısı arka-arkıdın tutup bazarı'ğı siliş mezgilge kirdi. Köl rayındaki ala süpetlik, göçlük kısqışbaqılar alaydı temlik bolğaçqa Nurgun Jaylar'ğı setildi. Tan süzülüp, etrap tedirici yürüp, Bağraş Gölü'nün zümrettek su yüzü dolkulunuşqa başladı. Beliqçilar kol vaqlarını haydab, köl rayonu'a kirib, yeni bir növetlik kısqışbaq tutuş meşğulatını başladı. Bağraş Gölü'deki Liu Yuehuang kısqışbaqısı ala süpetlik su rayonu baxımcılıqı muhiddi, en yaxşı təmi və yesil süptüge taynıb, bazada kən etrap kılışqı erişib, zor türküm ticaretçilerinin danqını anlap bu yergi kilib, setirlişqı cəlib kıldı. Bazar zakazı muqum açdı. Yakın kıyılardan bu yan Bağraş nayesi Bağraş Gölü'nün ala süpetlik ekologiyelik su rayonu baylıqı taynıp, şaraitkı karab iş görüp, ekologiyelik kısqışbaqı bakımcılıq kesip tarakı kıldırdı. Bugünkü günde, kiçikkine Liu Yuehuang kısqışbaqısı şu jayının özgeçi ekologiyelik yezi egilik meşğulatıgı taynıp, jaylardaki istimalcılarının yaz küldürdeki tamak üstülünü mullaştırıpla kalmay, bakımcılar, ticaretçilerinin kermini aşırıp bir işe texim önümlük türtkü buldu.

Hürmetli radio anlıqıcı dostlar, keşkanlar, xayirlik bolsun. Xayirlik akşam programımızı oranlaştırılgan yakınlıq naqşikülürümüzünü yaxdırıp anlıqa isilə, mən riyasetçi Qadir Yaqaysar. Dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının tarot qapçısı Sılışetin namaz qadamını anlıqtıldı. Programımızın Sılışetin apçısı arqılıq anlaşanlanımı qızğın qarşalımız. Ve işin supumuzu qarayılığan bolsaq dostlarımızdın, Osmancan, Sıdıqcan, Amin Gül, Pazilat qatarlıq dostlarımız, xayirlik akşam programımızı anlaş tayar bulduq, deyip söz kaldırıbdı. Onun da başqa yine Güldastlarını sunğan dostlarımı bakken, rahmet dostlar Güldastlarınlarını tapışırıp aldıq. Ondaq boz programımız oranlaştırılgan naqşılani, yaxdırıp anlıqaysıla. Programımızın peşi de avalımışı dostlarımızga Ürümçi şehirdeki yakın 3 gündeki hava rayını bir yetküz vətken bolsaq, bugün keçidin ət kündüzgüce hava bulutluq temperatura 20'den 30 Celsius gradusqıca. Muşi aynan 26. günü keçidin 27. günü kündüzgüce azıraq yamğur yağıdığı temperatura 19'den 29 Celsius gradusqıca. Muşi aynan 27. günü keçidin 28. günü kündüzgüce hava bulutluq temperatura 21'den 30 Celsius gradusqıca.

0: Dostlarımızın Qashqar Akbar Taksi degen dostumuz söz qaldırıbdı müşu Huicheng Gaosuningki aldıdki qızıl çıraqta müşu maşinla köpürək dep uçur beribdi. Rahmat tapşırıb bolduq. Onun başqa yana Sidiqjanın avazlı uçur bakı.
1: Bir yerdə tutdu qatta bir avra qatta mutalulu da qosun yer maşına bir qədər köpə.
0: Buldu, rahmat eskertişinizge. Onun da başqa yana Qashqar Tor Taksi Güli qatarlıq dostlarımız mı? Devamlıq yaqtırıp anlamadımız. Dəb uçur berib duə. Rahmat dostlar.

Qadirlik dostlar, 107.4 qatna sanat radiosining xayrlik oqshom programmasining oxirlashadigan vaqtlar mu og'inlar biz nomliq naqshini sunish bilan bugungi programmamiz oxirlashtiramiz. Xayrlik kech dostlar. Og'inlar biz nomliq naqshini sunish bilan bugungi programmamiz oxirlashtiramiz. Xayrlik kech dostlar.

Şu çağda kesat 11 bulup getgen bulup, abdubus almışış, kara abdumobili tosuş təs idi. O birdem oylangandan kiyin, yolucini barmaqçı bolgan açlıq mektibi pekte atrapıga apırıp koymaqçı boldi. O yolucini kapınki yendigi orunduqtu oltırışkı buyurup, beketke kilişten burun onu əskertip koyduğalıqını etdi. Yol boyu yol əhvalıga əstaydil dikkat kılıp, ahırda yolucini mənzilgi unuşluq yetküzüp koydu. Bu iş torgı çıkırılgandan kiyin, tordaşla bəs-bəste bu şopırını maqtidi. Bək illiqlik his kıldım. Bu şopur ustamını alkışlayman. Yaxşı kişilə bir ömür tinic aman xatırcan boludu.

Hörmetlik radio yanlıqcı dostlar, anlavatqınınlar, sizge rahmet etkin ba programımız. Programımızdan Tret Soda Çeklik Şirketi alayda talap kılgan bu orunga Çin dilimizden rahmet etdimiz. Xalıq saqçıları çöllükte 7 saat ezip kılgan yeşçoğun bir kuruluşçini kuruluş ətirdige bir xatar apırıp koydu. 7 ayının 13 günü kez saat 9'dan 50 minut ötkende, bir aqkönül şopur yeşçoğun bir kişini kumul çigra başkuruş tarmaq ətirdi, Bay Çigra Sakçıxanısı'a apırıp koydu. Bu kişi yoldan ezip kalan bulup, özünün kayerge bardağalıqını mu eğitip berelmeydi. Xalıq sakçıları səvirçalıq bilen bu kişiden əhval sorab, onun bu yıl 58 yaşqı kirgenliki, çöllükteki kuruluş orunda işleydiğalıqını bildi. Şu günü çüştün kiyin saat 3'te, onun içidiğin suyu kalmağaçqa özü yalğız tör bölümüge su alğılı bağın. Ama kayıtış yolu da izip kılıp, Ademzat ayak basmağın çöllükte 7 saatten artık 30 kilometre yakın yol yürgen. Yan telefonun elip almağaçka kuruluş oranının kayadı ikerlikini mu inek dep berelmegen. Kuruluşçının hem usap, hem kuskı içip yol yürgedek mu halı kalmağın idi. Xalıq saqçıları derhal ısıq tamak, ısıq şorpı elip çıkıp onun keyfiyatını turaqlaştırdı. Şundaqla, saqçı işleri uçur supsa arqılıq keçiləb birmi bir təkşürüb seliştürüb, ahir oturuşluq kuruluş oranını tapdı. Yerim keçidə çöllükteki yol əgir toqay bolğaçqa, xalıq saqçıları avtomobillik 30 kilometr yol yürüb, onu iş oranığa bixətər apırıp qoydu. Yeşilçoğun kuruluşçı 7 saatin artıq çöllükte özü yalğız yürdü. Ocaqdaki ümitsizlikni biz təsəvvür kılanmaslıqımız mümkün. Xalıq saqçılarga köpdən-köp rahmet etdimiz.

avtomobilda, uyda, shundoqla har joyda 107.4 qatnash san'at radiosining programmalarini angla. Xushol minutlarda ko'ngliniz yerim chaqmadi. Yordamga muhtoj vaqtlaringizda yanada 107.4 qatnash san'at radiosi.

0: Her günü seherde işkım onganda.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, etigeliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansınan kaçalımız.
2: Her günü iştin düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzluğu, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostanlık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizgi özgücü tuygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezelik taamlığı iğiz değil. Yıkımlık nakşa lerzan sulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şincan yakşı cay. Şincan'a gelişinizde karşılamız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsiren. Her günü güzel kayfiyat bilen yeni bir günni kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher.

Hürmetli radio oğluncular, emde deyiktanla turmuş bilimleri sayfamızda oranlaştırılan mesmunları bulsun. Tuxumda çıkıştın burun, nem üçün yuyuş gerek? Çünkü nurgun tuxum karmaqa naiti pakis görünsü mü, lekin tuxumnın sırtkı yüzüge herhal keserlik payda kılgıcı bakteriyele yuqıp kalgan boludu. Bunun içine salmonella bakteriyesi en köp uçuraydı. Eğer tuxumda çakkanda ehtiyasızlıktan tuxum şakli kaçığı düşüp kesse, ya ki kolumuz tuxum şakildeki meynet nerslerini yuqtırıp alsa, ondan bulğanğan kolumuz bilen başka aşkanı saymanlarını tutsak, üçey yalluğunu keltirip çıkırış mümkün. Şuna biz tamak etiştim burun, tuxum ne? 20 sekundin artıq yuyup, sırtdaki meynet nerslerini çıkırıp etsek, tekimi bir xatar boludu. Kralğını şiltip bulupla kapkıkını yapmazlık gerek. Nurgun aile kralğığa çan tozan kırıp geçişten sağlanış üçün şiltip boğan denkin dərhal kapkakını yiyip koydu. Hatta kralğığa çan tozandan sağlanış kipi kiydirip koydu. Ameliyette bundaq meşgulat kılganda kralğının sırtkı yüzü pakızlanğanına körünsü mü, lekin işki kısmı tekimi meynet bulup gelişi mümkün. Çünkü köp kısım kralğığa ava almıştırışı yakşı bolmağan, muhiti nem tazlık öylerge koyulgaşka, muhitinin nemliki əslidinla bir kadar yukarı boludu. Eğer onu işiltip oğan denkin dərhal ağızını etu etken de, tun işçirge su pari toluq tarqılıp gitelmey, tun işçirge tekimi yukarı nemlik şekillenidi. Bu dəl bakteriya Semburg'la en yakşı gördüğün muhit. Kral onu işiltip oğan denkin kapkağını içip kurutkanda mikroorganizmlarının payda buluşu ve gayri buraqının payda buluşunu ansaytkılı boludu. Keşli uxulğanda hava tanşı işini netçi gradısqı toğırlığında muhabıq bolğan boludu. Bədənin yadroluq bədən temperaturası tövənlisə, ondan uxlaş halıdını qozqıt alaydı. Həm də Adəm çonqır uxlaş halıdəki kirəliydi. İnsanlarının uxlaşıqı bir qədər maz kilidigən muhit temperaturası 25 Celsiya gradus ətrapıda buludu. Əgər keçidə öy içinin temperaturası bu dairədən işib kəssə, Adəm bədənin ısıqlıq tarqıtışıqı təsiri yetib, tolu uyğunub normal uxlayalmaslıq, uyku sıptı naçar buluş, uyku ansiyiş qatarlıqlarını keltirip çıkırış mümkün. Kecire temperatura bək yukarı bulup getken de şamal durğuşunu qozğıtış, hava tanşıgışını etiş qatarlıq temperaturunu tövendirtiş usullarını kullansaq buludu. Bunun da soğuk şamalının bədəngi udul tigişirin saqlanışqa dikkat kılış gerek. Eğer hava tanşıgışını etişini kalmışsınız, öy içirke bir kancı öyünün işkini içip, havanın ötüşüp tırışıga kapalı etkilsiniz mi buludu?

Hürmetli radio dinleyiciler, 174-dan hayırlık seher programımızda davamlaştırıyoruz. Amda sizlerni 174 katnas sanat radyosunun bugünkü bütün günlük programlarının anlatılış vakti ve bir kısım programlarının kısqacha mazmunidan xabardar qilamiz. Hazır anlatılmadıkan 174-dan hayırlık seher programımız ahırlaşkan denkin saat 7'den 30 minut ötkende Vatan Minang Ailem programısı dekhtanlar boludu. Saat 8'den 30 minut ötkende Atiganik Haberler programısı. Saat 9'dan 15 minut ötkende Atiganik Yollarımızda Biz Samra programısı. Saat 11'de Sapırımızda Biz Sırdaş programısı. Saat 12'de Minin Abdumobilim programısı. Bunun da en yeni Abdumobil uçurları, Abdumobil'a ait bilim savatla, Abdumobil seti setibiliş doğrusuriki uçurla dekdanlar boludu. Saat 13'de Çişlik Yollarımızda Biz Samra programısı. 174 katnas sanat radyosunun her gün 3 saat 13'ten 15 kişi anlatıldığın Çişlik Yollarımızda Biz Samra programısı Çişlik aramasını ehmiyet kılgısı. Saat 15'de Kanun Sizge Hemra programısı. Saat 16'da Sizge Rahmet İtkınba programısı. Kişiler arasındaki mikir muhabbet tavsiye kılındığın yakşı iş yakşı adamla arkalık aktif kıştarktırgan bu programının hanimet temlerini koldan berip koyma. Saat 17'de Gülgünçiler programısı. Saat 18'de Katnaş Linisi programısı. Saat 19'da Keşlik Yollarımızda Biz Samra programısı. Saat 20'den 30 minut ötkende Şincan haberlerini anlayısla. Saat 21'den 15 minut ötkende Tantarbiye ve Sağlamlık programısını anlayısla. Bu programımızda en yeni tantarbiye haberleri, çeniqiş bilimleri, sağlamlık saatleri dekhtanladı boludu. Saat 22'de Sapırımızda Biz Sırdaş programısı anlatılıdı. Saat 23'de Hayırlık Akşam programısı. Bunun da yakınlık nakşı müzikle köngül aramınladı boludu. Saat 24'de Sizge Rahmet İtkınba programısı anlatılıdı. Saat 1'de 174 Katnas Sanat Radyosu'nun bütün günlük anlatışı ahırlaşıdı.

Hürmetli radio dinleyiciler, her bir gününüzde bakht içinde olsun degen güzel arzularımız bilen bugünkü 174'ten hayırlı seher programımızı akırlaştırmız. Yaktırıp anğınına rahmet. Ben riyasetçi Daniyar Mahmut, nöbetçi muharir Patigül Mehmet. Amda diqtona anlatılış aldırdırgan Vatan Menin Ailem programı sırf olsun.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan Mening Ailem programımız arqalı sizler üçün mülazimet qilish maqsadida yana mikrofon aldığı geldik. Her bir günlərinin köngüllük və əhmiyyətli keçişigə tiləkdaşmız. Programımızı yoxdurub anışınlarını qarşılarımız, mən riyasetçi Daniyar Mahmud. Vatan Mening Ailem programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeng taratqabçısı Sulu Şitinda masqaramda anlatıldı. Programımızın Sulu Şitin əbçisidimi anışınlarını qarşılarımız. Bugünkü programımızga tüvenlik məzmunlarını orınlaştırdıq. Avval Şinjan'daki yenilikla sayfımızda bir qancha uçur anlayısla. Yurtumdaki yenilikla sayfımızda Şinjan'da tatqiqat ögünüş yeng yüksəklikke kötürüldü degen temiri sözləp verimiz. Yarqın isim sayfımızda 7 yıl kürəş qılıp parlaq kişilik hayatını tavlağan Qamirdin Yusupilən tonuşumuz. Programımızga orınlaştırılgan məzmunlarını anlıqaş, anlıqçılarımızdan yana dağımlıq programımızga qatnışıb, uçurlan yollaptırışını qızgın qarşalımız ve işin sipimizin numarı XC1074 FM.

0: Beijing vaqti soat 8.
1: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bar. Situ alsanızla küçük kiralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketi'nin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.